İnsanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yılıyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

böyle koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sana

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

Beyler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. En iyiler. En iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. Ali Süzen yayında. Yayında. Viyana Efendi. Viyana Efendi. Viyana Efendi.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar, hayırlı cumalar diliyorum. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Artsezentrum Simmering, Bowl Kebap Parndorf, Florya Events Dekorasyon, Rota Home ve Rota Möbel mağazalarına değerli katkılar için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. An itibariyle Viyana'da yaklaşık 20 derece sıcaklık var. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 31 derece olması bekleniyor. Yani bizleri bugün güneşli ve sıcak bir gün bekliyor arkadaşlar. Evden çıkarken ona göre hazırlıklı çıkın.

Haftanın son yayınıyla sizlerle birlikteyim. Malum cumartesi pazar yayın yapmıyorum. Devlet memuru gibi çalışıyorum arkadaşlar. Öyle.

Dündar diyor ki, ooo Ali abi, sen uğrar mıydın buralara? Gün bitti diyor, halo diyor. Aa, Dündar günaydın kardeşim. Hayırlı sabahlar. Sana da güzel bir gün diliyorum Dündar. Ya Dündar, şimdi sen bunu bilmezsin. Patronluk böyle bir şey, biliyor musun? Yasin'e bir sor, Yasin sana anlatsın. Patron olunca böyle istediğin gibi geliyorsun, istediğin gibi gidiyorsun. Oh mis mis mis.

İbrahim günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, hoş geldin. Kürşat günaydınlar kardeşim, iyi yayınlar, kolay gelsin diyor. Eyvallah, 21. Viyana'da kulak veriyor. Kürşat hayırdır, sabah sabah antrenmana mı? Mahmut Akçagöz günaydınlar kardeşim. Abi hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar herkese. Eyvallah Mahmut. Mahmut yine bugün formunda. Maşallah diyelim, nazarımız değmesin. Onur günaydınlar kardeşim. Hayırlı cumalar, kolay gelsin abim. Eyvallah Onur'um. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Hızlandıracağız bugün mesajları. Oo Halil Bey, geri mi dönüyorsunuz Avusturya'ya? Kürkçü dükkanına geri dönüyor Halil II. Kalotina'dan günaydın diyor bugün. Vay vay vay. Adam daha dün müydü ya? Çengelköy'deydi. Gömüyordu kokoreçleri, çayları. Hayırlı yolculukların olsun Halil. Yolun açık olsun kardeşim. Yürü ya kolum, bana dokunma. İç çekişimden medet umma. Hadi yürü ya kolum, sebebi sorma. Suat günaydınlar, hayırlı cumalar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Suat. Suat'a dün çok takıldık ya. Suat rahat uyuyabildin mi sana takılınca? Belki başka bahar. Burak günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Nihal Hanım günaydınlar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun, hayırlı cumalar diliyorum. İnsanoğluna güven olsaydı, yaradan yarattığına hesap sormazdı. O yüzden dayan ama güvenme diyor. Vay be, güzel söz. İnsanoğluna dayan ama güvenme. Özlerim sanma, bana yar olamazsın zorla. Stuttgart'tan kucak dolusu sevgilerini, selamlarını gönderiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bayram günaydınlar kardeşim. Şimdi yarına falan girmeyelim be bayram. Oraya girersek çıkamayız işin içinden be kardeşim. Herkese hayırlı cumalar. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah bayram. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Hanemiz sağlıklı, huzurlu, işlerimiz bereketli olsun. Dertlilere deva, hastalara şifa, borçlara eda nasip eylesin yaradan diyor. Eyvallah bayram.

0: bir sorma. Kemal'im günaydın kardeşim. Abim iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Tüm Viyana FM ailesine güzel, bereketli, hayırlı günler diliyorum diyor. Eyvallah Kemal. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Hoş geldin. Yıldız Hanım günaydınlar. Ali Bey iyi yayınlar. Yine işimizin başındayız. Can kulağıyla sizi dinliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Tamer günaydınlar. Hayırlı cumalar, hoş geldin abi. Bugün balkonda son dinleyişim. Pazartesi işbaşı diyor. Hadi bakalım bugünün tadını çıkar o zaman. Abi zenginlik. Bak gene söylüyorum. Balkonda Viyana FM dinliyor. Adamdaki lükse bakar mısın ya? Yanında bir de Pindirinks açtıysa oh oh oh tam zenginlik. Aynur Hanım günaydınlar. Aynur Demircan güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Herkese musmutlu sabahlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Aydın Barut abi hoş geldin. Aleyküm selam. Ali kardeşim herkese hayırlı cumalar, selamlar, saygılar olsun. Hayırlı, huzurlu günlerimiz olsun diyor. Eyvallah Aydın abi. Senin de işin gücün rast gelsin. İstanbul Ümraniye Pub Pet Shop. Tülay Hanım günaydınlar. Musmutlu sabahlar. Hayırlı cumalarımız olsun inşallah. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Fadime Hanım günaydınlar. Hayırlı cumalar. Mutlu bir gün diliyorum herkese. Kolay gelsin diyor. Çok teşekkürler. Mersin'e sevgiler, selamlar olsun. Suat çok rahat uyumuş dün. Üstünden bir ton yükü aldık Suat'ın. Öyle hafiflemek isteyen varsa söylesin bana, ona takılalım. Gürcan abi günaydınlar. Kardeşim iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı cumalar. Bereketli kazançlar olsun. Viyana'ya yolculuk... Viyana'ya yolculuk başlasın diyor Gürcan abi. Kahvesiyle birlikte geldi her gün olduğu gibi. Şimdi mi yola çıkıyorsun Gürcan abi? Hayırlı yolculukların olsun Gürcan abi. Yolunuz açık olsun. Bekliyoruz abi. Ayten Hanım günaydınlar. Nur kokulu cumalar herkese. Kocaman günaydın diyor. Çok teşekkürler. Bil mukabele. Halil sesli mesajı hemen yayına vereceğim. Bir toparlayayım. Akşam Osman'ı destekleyelim diyor ya. Yaşar Başkan. Osman duyuyor musun Yaşar Başkan? Bak görüyorsun Kürşat Osman'ı destekliyor. Eskiden Vina adlaydı. Beşiktaş Vina adlaydı. Osman aslında bir üstlik. Nesrin Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Kemal müdürümüzün kıymetli eşi. Turgut aleykümselam. Hayırlı sabahlar. Cumamız mübarek olsun. Rabbim cümlemize huzurlu, bereketli günler versin inşallah diyor. Amin. Hayırlı işlerin olsun. Turgut yolun açık olsun. Hoş geldin. Ne günaydını ya diyor. Öğlen oldu. Vay atar yapıyor dinler. Yasin yanında yok herhalde. Yasin kanka ya olmuyor böyle ama ya. Ben kendi işimin patronuyken Yasin el kapısında çalışıyordu diyor. Kendi işimi bırakıp geldim yapacak bir şey yok. Vay vay vay vay. Dündar'ım gider yapıyor. Aslında neyse bir Pindirinks'e bağlarız işi. Dündar bana Pindirinks ısmarlayacak. Kolay gelsin kardeşim. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Gel bir umut, sen beni tut. Sen beni tut.
1: Abi ben Çengel'e gidince elit takılıyorum. Sadece senin yanında çay ocağına oturuyorum. Yoksa ben süt işte oturuyorum.
0: Vay vay. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak bak bak bak. Çengelköy'e indiğinde ben varken çay ocağında takılıyormuş. Biz marabayız ya. Ben yokken süt işte içiyormuş baba baba. Aradaki fark ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çınar altında oturursanız çayı şu anda 40 lira içersiniz. Süt işte oturursanız çayı şu anda 100 liradan aşağı içemezsiniz. Aradaki fark bu. Öbür tarafta biraz daha iyi öpüyorlar. Süt işte. Halil öpülmeyi seviyor demek ki. Çay aynı çay ha. Hatta Çınaraltın çayı daha iyi. Bir tık daha iyi. Ya sunumu iyi öbür tarafta da. Adam sana manzarası. İkisinde de manzara var ama Çınaraltı kalabalık oluyor. Öbür taraf biraz daha sakin. Abi iyi öpüyorlar ya o yüzden sakin. Sakin olduğu için de Durumlar böyle yani. Vay vay, Halil'im elit takılıyormuş ben yokken. Yapacak bir şey yok. Vay vay, öyle olsun. Ben olduğum zaman süt işe gitmiyor.

Hüseyin abi günaydınlar, hayırlı cumalar, güpgüzel musmutlu bir günün olsun, hoş geldin. Abi davet ediyorum ve ballı süt içiyorum orada diyor. Ya ballı süt mü olur ya? Ballı süt mü, aman. Nasıl bir midedir ya? Vay. Gürcan abi istikameti belirlemiş. İstikamet Viyana değil arkadaşlar. Viyana değil, Viyana en son istikamet. Önce Edirne'yi belirlemiş. Edirne'de köfteciye gidecek. Gömeceğiz orada bir köfte diyor. Sonra yarın sabah çıkarız inşallah diyor. Hadi bakalım. Ciğer mi köfte mi? Onu bilelim de Gürcan abi. Abi yani bu sene ben giderken ben de uğradım. Ciğer yiyelim dedik. Ciğer yiyelim derken sinekler bizi yedi bitirdi ya. Vallahi sinekler bizi yedi bitirdi. Oh dedi bunlar Almancı. Gürcan abi hayırlı yolculuklar, yolunuz açık olsun diyor Bayram. Bir de diyor ki Halil vurdu gol oldu diyor. Yok ya, direkten döndü Halil'in vurdu. Ne golü ya Bayram ya, sen de. Ben süt işe hiç gitmem arkadaşlar Çengelköy'de. Niye? Abi bizim yerimiz halkın arası. Ne işimiz var orada sosyetede ya? Ne işimiz var ya? Zuhal abla günaydınlar. Ali abi kolay gelsin. Sana ve dinleyen herkese hayırlı cumalar diliyorum diyor. Hoş geldin abla. Yolunuz açık olsun. Şimdiden hayırlı yolculuklar. Joe Pilot. Zuhal abla. Joe pilotların işi uzun yolda çok zor abi. Yani kaptan pilot yemeği içmeyi seviyorsa eyvah eyvah. Oradan sarma ver. Poğaça ver. Red Bull ver. Pindrinks ver. Hadi dağılalım. Meyve ver. Şimdi birimiz ağlar. Yani biz yolda çekirdek bile çıtlattık arabayı sürerken. O derece. Joe pilot çok önemli. Good morning patron, güp güzel, tap tatlı bir gün olsun. Hayırlı cumalar diliyor. Ispartalı Ayşe geldi. Hoş geldi. Senin de günün güzel olsun. Kemal müdürüm günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Kolay gelsin müdürüm. Kemal müdürüm hep geç geliyor yayına. Önce Nesrin Hanım geliyor, sonra Kemal müdürüm geliyor. Allah Allah. Allah Allah. Her gün uğraşabilirsin abi. Sorun yok diyor. Ben darılmam. Burada gülüp eğleniyoruz. Eyvallah Suat. Ya sana takılma, ona takılma, buna takılma. Bu yayın 2 saat nasıl sürecek ya? İsmail günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalarımız olsun inşallah. Sesindeyiz diyor. Eyvallah İsmail. İşin gücün rast gelsin. Başka kimler buralarda arkadaşlar? Murat günaydın. Hayırlı cumalar. Abi o kadar çok Murat var ki. Viyana'nın yarısı Murat herhalde ya. Ben sevmedik yere hiç tasalan. Sen kaçarsın, sen yakarsın. Sen olmadık yere olay yapar. Aleyküm selam. Vay vay vay, kimler geldi? Gel, gel, gel. Ömer ustam hoş geldin. Her ilçese hayırlı sabahlar, bol bol mutluluk, huzur, sağlık, bolca da neşe diliyorum diyor. Eyvallah Oktay ustam. Ömer ustam, Oktay koltuk kaplama, biliyorsunuz Oktay ustay. Ben hep Oktay usta diyorum ona, niye biliyor musunuz? Oktay da hani böyle isim ya, aslında Ömer usta o. Belki de dünyanın anlam bulacak. Nesrin Hanım da diyor, gerçekten o Edirne'nin sinekleri nasıl bir şeydi öyle diyor ya. Kemal'i yiyip bitirdiler. Bana dokunmadılar. Baktılar Kemal'in kanı daha lezzetli. Değil mi?
Vallahi müdürüme de yapmışlar onu, bana da yaptılar. Abi çıktık oradan, bir saat kaşındım ya. Her 20 kolonya sürdüm ama anca geçti. Nasıl bir şeydir abi öyle ya? Bu sene Denizli'de bir sistem gördüm. Müthişti. Adamlar işletmenin içerisine büyük, devasal pervaneler koymuşlar. Ventilatör diyelim. Ventilatör içinden su da fışkırtıyor ama sık koymuşlar böyle, aralıklarla değil. Ve onun içine parfüm tarzı, artık kolonyadır büyük ihtimalle, bir sıvı koymuşlar. Su değil de sıvı fışkırtıyor böyle, buhar şeklinde. Derenin kenarı ama bir tane bile sinek yok. Müthiş. Çok güzel bir mekandı. Çöp şişçi. Dedim ya bu kadar hayırdır? Abi dedi, sinek, bir tane sinek göremezsin bizim burada dedi. Hani sadece serinletmek için değil, aynı zamanda sinek için kurmuşlar sistemi. Aşçı ismi gibi diyor Oktay Usta. Vallahi sorma ya. Ömer Usta olduğunu biliyoruz da ağzımız alışmış Oktay Usta diye. Oktay koltuk kaplama. Tabii Türkiye'ye girince sana karşılama töreni hazırlamışlar Kemal Müdürüm. İyi öpmüşler seni. Kemal Müdürüm geldi, hoş geldi deyip sıraya girmişler. Olur öyle şeyler ya, yapacak bir şey yok. Yani Meriç Nehri biliyorsunuz, Türkiye-Yunanistan sınırı. Sulu olan yerlerde de bataklıklar da oluyor. Bataklık olunca haliyle sinek de oluyor. İlaçlama oluyordur mutlaka ama yetişmiyordur. Yani yıllar önce ben Yunanistan'dan gitmiştim bir kez. İpsala'da bir sinek vardı. Bir sinek vardı lambaların dibinde. Yani çok samimi söylüyorum, göz gözü görmüyordu sinekten. O kadar çok sinek vardı, camı açamıyorduk ya. Şimdi nasıl bilmiyorum. Uzun zamandır geçmedim oradan, İpsala'dan. Cevat hoş geldin, günaydın, hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Cevat. Kolay gelsin kardeşim, güzel bir günün olsun. Sevgiler, selamlar bizden.

Yasemin Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir gün diliyorum. Veysel günaydın, hayırlı cumalar, hoş geldin. Mehmet günaydınlar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kaçıncı Viyana ya da nereden dinliyorsun bizi? Telefon numarasının son 4 hanesi 0027. İsmini yazar mısın? Günaydınlar, hoş geldin.

hızlıca bir yol durumuna bakalım. Ondan sonra devam edelim. Ömer abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun Ömer Akkuş. Vay vay. Ömer abim de Ali Süzen dinliyor. Vay be. Hayırlı cumalar diliyorum herkese. Hayırlı bereketli işleriniz olsun. İşin gücün rast gitsin diyor. Eyvallah abi, sağ olasın. Günaydın Ali abi, neden geç kalıyorsun yayına? Ya Yasin, sen daha yeni geldin kardeşim. Dur ya, bir dur hele ya. Sen ben önce yazsaydın haklıydın ama sen benden önce yazmadın. Ben ilk konuştum. Star Ryzen, Yasin Akboğa, hayırlı işler, hoş geldin. ...13 yıl önce orada askerlik yapmış Kemal. Edirne Karaağaç'ta. Kamuflajdan biliyor sokuyordu sinekler. Kamuflajdan bile sokuyorlarmış. Vay be. Lan nasıl bir sinektir bu? Vallahi asker masker demiyorlar. Kamuflaj falan tanımıyorlar. Herkesi öpüyorlar demek ki. Af yok. Vay be Kemal. Kardeşim 12 ay 15 ay neyse kaç ay yaptım bilmiyorum askerliği de. Yahu ızdırap o ya. Orada o sineklerin öpülmesine maruz kalmaktansa git dağın tepesinde askerlik yap. Sorsan Edirne'de askerlik yapıyorum. Murat günaydınlar. Murat Bakır. Muratlar çok olunca artık soy isimleri de okuyacağız. Yapacak bir şey yok. Güzel bir günün olsun kardeşim. Onun asıl sebebi diyor. Onun dediği sineklerin asıl sebebi bizde çeltik tarlası derler. Yani pirinç tarlası. Çünkü çeltikler suda yetişir. Aynı sazlık gibi.

Oraya girme. Saat 7'de buradaydım diyor. Sayende müzik dinliyorum. Tabii ya, kulağının pası silinsin biraz. Müzik dinledin, ne kadar güzel. Abi diyor, düşman değil, sinek kovalıyorduk. Sinek diyor Kemal. Sinek varken düşmana ne hacet be Kemal? Demet günaydınlar. Hayırlı sabahlar abi. Keyifli vakitler diliyorum herkese. Hepimizin günü güzel, işleri kolay olsun. Cumamız hayırlı ve hayırlara vesile olsun. Dualarımız kabul, ibadetlerimiz makbul olsun. Rabbim tekrarını ve daha güzelini nasip etsin inşallah diyor. Amin Demet, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyoruz. Leyla Hanım günaydınlar. Ali Bey geç mi kaldınız diyor. Ben birkaç gün önce bir şey yazdım, geri sildim. Bu geç kalmalarınız hakkında, yakında başlarsınız diye biliyordum diyor. Yok ya Leyla Hanım, inanma sen ya. Bunlar hep sokak dedikodusu. Yani yayını kaçta açmışız? Bak ben söyleyeyim, 7'yi 12 geçe girmişiz. Ama bir sorun, 12 dakikada ne oldu diye. Bir sorun hele ya. Teknik bir aksaklık vardı arkadaşlar, bildiğiniz gibi değil. Bataklık olan yerde sivrisinek çok olur maalesef. İpsala'dan bir kere geçtim, arabanın camını açamadım diyor ya. Sivrisinekler tam felaket. Aynen aynen Kürşat. Çok felaket. Murat da açıklamasını yaptı. Çeltik tarlaları varmış, suda yetişiyor. Sivrisinekler de çok seviyormuş onu. O zaman çeltik tarlalarında çalışanlar özel bir elbise giymeleri lazım. Aynı arıcıların giydiği gibi. Evet, kesin teknik arıza vardı. Evet, teknik arıza vardı ya. %100 teknik arıza. Ben inandım size diyor. Leyla Hanım inanmış arkadaşlar. Tamam, o inandıysa hepiniz inanırsınız herhalde. Şu yol durumunu bir verelim önce. Yol durumunu bir sunalım. Aha, sunamıyoruz. Niye? Dur ya, orada bir sıkıntı vardı, çözemedik. Neyse, böyle söyleyelim. Arkadaşlar, yollar genel itibariyle şu anda açık. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Süt Ostangente'de sadece ve sadece A22 ile birleştiği noktada yaklaşık 1 kilometrelik bir yoğunluk var. Yoğun ve akıcı. A23 Süt Ostangente bile şu anda açık, bilginiz olsun. A22'de herhangi bir sıkıntı yok. Sadece Nordbrücke üzerinde bir yoğunluk var. O da hafif bir yoğunluk. Abartacak bir durum söz konusu yok. A4 havaalanı yolu her iki yönde akıcı, herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Efendime söyleyeyim, S1 çevre yolu herhangi bir sıkıntı gözükmüyor, tertemiz. Vözendorf kavşak herhangi bir sıkıntı gözükmüyor, temiz. A2 temiz, herhangi bir sıkıntı yok. A21 temiz, A1 temiz. Şehir içi yani sıkıntı gözükmüyor. Şöyle biraz büyütelim, büyütüp bakalım. Yoğunluk var ama yoğun ama akıcı. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Oo süper. Bugün cuma. Öğlene kadar böyle devam eder. Öğleden sonra yollar yine kalabalıklaşır. Bilginiz olsun. Siz yine de yola çıkmadan ne olur ne olmaz yol durumuna bir bakın, bir göz atın. Her an değişebiliyor. Vay, sinekler alkol alanlara fazla yaklaşmıyorlarmış. Murat, doğru mudur bu? Şimdi bu bilgiyi teyit etmemiz lazım. O yüzden mi Trakya'nın adı çıkmış? Varmış bir sebebi demek ki.

Şerife Küçük günaydınlar. Hayırlı cumalar canlar, bereketli bir günümüz olsun inşallah. Amin. Hoş geldin. Şerife hayırdır? Home office mi? Bürodan mı çalışıyorsun? Vallahi yoğun çalışıyor herhalde ya. Bir selam veriyor. Günaydın.

Efendim dedik ki teknik bir aksaklık dedik. Leyla Hanım dedi ki biz de inandık. Biraz böyle şey kinayeli söyledi biliyor musun? İnandım dedi. Ben inandım dedi. Teknik aksaklık olduğuna inananlar bir el kaldırsın. İnanmayanlar da gülücük atsın. Yani teknik aksaklığa inananlar bir el kaldırsın ya. Yok ben inanmıyorum dersen gülücük at.

Bu hafta home office, pazartesi, salı, urlop, malum okullar açılıyor. Daha sonra kalan günler diyor büro diyor. Nasıl bir programdır bu Şerife Küçük ya? O değilmiş, pazartesi, salı, urlop, malum. Doğru, okullar açılıyor. Pazartesi günü arkadaşlar Viyana, Niederösterreich ve Burgenland'da okullar açılıyor. 2026-2027 eğitim öğretim sezonu hayırlı uğurlu olsun. Tüm velilerimize başarılar diliyorum. Öğrenciler için pek önemli değil. Onlar şipas yapıyor zaten. Şakasına takılıyorlar öyle.

Zehra Hanım günaydınlar. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Yalan borcun mu var ya diyor. Sen diyor hep doğru söylersin. Ne olursa olsun doğru söylersin diyor. İşte bana böyle gelin ya. Yalan borcum var arkadaşlar size. Geç kaldıysam vardır bir sebebi. Teknik aksaklık diyorsam tekniktir ya. Hiç terk edilmiş olmam. Bunu gururuma say. Vay be, vay be. Kemal dümen diyor. Hep dümen diyor. Vay be. Aşk olsun Kemal. Yazdım bunu kenara. Kemal Ünal. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar güzel abim. Yarın için bir skor diyecekti de sigorta tahmini alabilir miyim diye. Eyvallah Faruk'um, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Faruk ayak duyuyor. Günümüz aydın. Cumamız hayırlı, günlerimiz bereketli olsun. Haydar'ım hoş geldin. Guten Morgen, nerede kaldın? Niye geç kalıyorsun Haydar ya? Ben yıllarım aziye sen, yarına doğru say. Ben inanmadım diyor. Çünkü sen haftada bir iki defa geç kalıyorsun diyor Haydar. Yapma ya. Arkadaşlar görüyorsunuz, düşmanı uzakta aramayın, yakında arayın. Kardeşim diyoruz. Bak görüyorsunuz işte. Rafet abi, burada mısın Rafet abi? Bir gece, iki gece sonra, bir hafta, bir ay. Şimdi bu nasıl emojidir Aynur Hanım, çözemedim. Yani gülme desen gülme değil, beğeni desen beğeni değil. Böyle acayip bir şey. Hani çekirdeğimi aldım da dinliyorum gibi bir şey olmuş bu. Bak Yıldız Hanım'ı görüyor musun? O inanıyor bana. Yasin o kadar çok inanıyor ki, o kadar çok gülücük göndermiş, kahkaha atmış hatta Yasin. Vay be Yasin, vay be. Senin günde sıran hangi gündü kardeşim? Ona göre ben bir Türkiye'ye gideyim geleyim de mağdur edeyim seni. Gün sırasına bakayım da. Vay Tamer. Tamer çok inanmış bana. Muhteşem inanmış. Ekranda emojiden yer kalmadı. Gülücükler havada. Bak Ispartalı Ayşe de inanıyor bana. Görüyor musunuz? Yazıklar olsun Haydar, Yasin, yazıklar olsun size be. Kemal müdürüm bile gülüyor ya. Yazıklar olsun hepinize. Vay be müdürüm. Bugünleri de görecek miydik? Yasin abi de buradayken sorayım diyor. Londra vizesi. Yok ya, Türk konsolosluğuyla ne alakası var Londra vizesinin? Suat, İngiltere Büyükelçiliğinden, Başkonsolosluğundan alacaksın. İngiltere vizesini Viyana'da, 3. Viyana'da İngiltere Başkonsolosluğu var, oradan alacaksın. Bayağı formları falan var onun Suat. Türk konsolosluğuyla işin yok. Sormana gerek yok, ben cevap verdim. Mesut abi günaydınlar. Herkese hayırlı cumalar, sağlıklı günler diliyor. Eyvallah Mesut abi, Mesut Reis.

Doğru abi diyor. Herkes sokar ama düzenli alkol alanı sokmaz diyor. Vay be, sinekler düzenli alkol alanı sokmaz. Alkolün faydaları da varmış, görüyorsunuz değil mi? Bir de biz atadan arıcıyız. Yani dedemin babası, dedem, babam, ben de bir dönem arıcılık yaptım. Edirne'ye arı götürdüğümüzde babam arı soksun ama sivrisinek sokmasın derdi. Onlar öyle bir sivrisinek diyor. Akşamları arılar için yaptığımız körük ile otururduk. Duman sinekleri dağıtsın diye. Eyvallah Murat, kıymetli bilgiler bunlar. Bak, arı soksun ama sinek sokmasın. Kaptan dümeni çeviriyorsun yine diyor. Vay Onur, sen de mi? Sen de mi Onur? Valla ben de Leyloş'la aynı fikirdeyim. Hiç inanmadım diyor. Abba, Demet de inanmamış. Abi seni de bir memnun edemiyoruz ya. Selam versen bir dert, vermesen iki dert. Biz daha Nörel'im dinliyoruz işte. O da yetmiyor sana. Hiç dinlemesek ne öğreceksin? İyi diyor. Şükret işte diyor. Dinliyoruz. Hay Allah razı olsun ya. Hay Allah razı olsun. Siz dinlemeseniz ben ne örürdüm ya. Aleyküm selam Mustafa. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten. Eyvallah. Mustafa bir de güne ayet bırakmış. Cuma ile alakalı. Çok güzel bir ayet. Bakara suresinin 235. ayeti. İçinizde olanı Allah'ın bildiğini bilin. O yüzden dilinizle herkesi kandırırken içinizi bilenden korkun. Eyvallah. Hayırlı cumalar Mustafa. Vay be. Dündar da kadroya katılmış. Arka plan kadrosuna Dündar da katılmış. Raşit de yok piyasada ama bu organizasyonu kim yapıyor? Haydar'ın başının altından çıkıyor bu sanki. Bana öyle geldi. İşin gücün dümen diyor. Tabii canım, burada dümen oturmasak nasıl çevireceğiz buraları? Dündar. Yok sesi açmayı unuttum. Yok teknik hata. Bitmiyor abi diyor ya. Vay vay vay, Kemal'e bak. Hayırdır Kemal, yürek mi yedin sen ya? Ne oluyoruz? Kimden alıyorsun bu özgüveni? Kemal'i görüyorsunuz. Kemal'ini al. Gidere gider yapıyor ya. Hemşerin olduğun için inandım diyor. Allah razı olsun Nesrin Hanım bak. Bize böyle hemşerilerim, inanan, güvenen dinleyiciler lazım. Abi ben gittim 8. Viyana'ya, bir yer var diyor. Oradan veriyorlarmış. Konsolosluk da vermiyormuş ha. Suat, özelleştirmişler kardeşim vize işini. Konsolosluk vermiyormuş. 8. Viyana'da bir yeri varmış ama önce termin alman gerekiyormuş. Mahmut söyledi şimdi.

8. Viyana'ya gidiyorsun. 8. Viyana'daki, yani önce randevu alman lazım tabii, randevu almadan. Türkiye'de de vize işleri böyle arkadaşlar. Önce randevu alıyorsunuz. Randevu aldıktan sonra size vizeyi veriyorlar ya da vermiyorlar. Özelleştirdiler o işleri. Demek ki bu İngiltere vesaire onlar için de sistem Avusturya'da bu şekilde dönüyor. Bizim ihtiyacımız olmadığı için bilemiyoruz tabii. Yaşamadık öyle bir durum. Yaşayan arkadaşlar tecrübeli. Şimdi bu niye böyle oluyor abi? Ben istiyorum ki şu çalsın, çalmıyor. Bak ya. Niye böyle oldu? Hemen bir el atacağım o işlere. Şunu da şuradan alayım, şuraya koyayım. Bir saniye. Dur, şunu bir verelim yayına, bakalım nasıl olacak. Verebilecek miyiz? Aha, verdim. Oldu. Harbi teknik bir sıkıntı var ya, bildiğiniz gibi değil.

Dün ekiple toplantı yaptık. Valla bu teknik işler gerçekten çok yoruyor insanı. Biliyorsunuz bir podcast çalışmamız vardı. Hep az kaldı, az kaldı diyorduk. Abi bir türlü mutlu sona ulaşamadık podcast'te. Çünkü bir yerden yapıyorsunuz, diğer yerden sıkıntı çıkartıyor. Yani %70, %80 tamamlandı ama bir türlü hayata geçiremedik. Orada yeni bir karar aldık, düşündük, taşındık. Nasıl yapalım diye podcast'leri YouTube'a kaydıracağız arkadaşlar. En mantıklı öyle geldi. Yani bu yayınların tekrarını YouTube üzerinden dinleyebileceksiniz. YouTube, VNFM kanalından dinleyeceksiniz. İnşallah orada da telife takılmayız. Yani bir taraftan yapıyorsunuz, diğer taraftan başka bir sıkıntı çıkartıyor. Mesela aynı anda yayın tekrarını 10 kişi dinlese sistem çöker. Çok detay çekiyor oradan.

0: Pek inanmadım diyor. Çünkü öyle bir şey olsaydı sorun oldu diye hemen söylerdiniz diyor Aynur Demircan. Bah ya. Söylesek bir dert, söylemesek bir dert. Vay be, inanmayanlar çoğunlukta. Öyle olsun. Yazıyorum bunları kenara. Abi kusura bakma diyor, sesli mesaj gönderiyorum. Telefon yazıya döküyor. Teknik hata diyelim. Umarım inanırsın. Sabah sende de olmuştu ya diyor. Faruk inanıyorum. Niye biliyor musun? Ben WhatsApp mesajlarını genelde hep konuşarak yazıyorum. Yanımda kimse yoksa, bazen tanıdık olsa da yazıyorum. Sıkıntı yok. Elle yazmaya üşeniyorum. Ben konuşuyorum. Telefon kendisi yazıyor. Arada benim de başıma geliyor. Tecrübeliyim o yüzden. Sıkıntı yok. Emine abla günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Emine abla yine Viyana'dan günaydın dedi. Vay be. Tatilde şu anda Viyana'da. Güzel bir günün olsun abla. Hayırlı cumalar diliyorum. Kocan nerede Emine abla ya? Sesli olayı çıkmadı. Hayırdır inşallah. Uyuya mı kaldı? O yoksa onda da mı teknik bir hata var?
1: Günaydın tekrar herkese. Birincisi bugün bir abinin, unuttum, Halil abi olabilir. Doğum günü. Doğum günün kutlu olsun Halil abi, eğer seninse.
0: Ya Suat karıştırma, her şeyi karıştırıyorsun ya.
1: Fenerbahçe Beşiktaş maçı için bütün Fenerbahçeli arkadaşlara başarılar diliyorum. Ve üçüncüsü, Ali abi günün konusunu öğrenebilir miyiz?
0: Ya Suat. Ya niye karıştırıyorsun arkadaşlar? Futbol yasak yayında. Şimdi derbi var, biz de biliyoruz yarın. Bak bayram da yazdı girişte. Niye karıştırıyorsun? Yok, Fenerbahçelilere başarılar diliyorum. Sen ne biçim Beşiktaşlısın ya? Çabuk, çabuk atacağım Beşiktaş'tan seni. Nuray abla günaydınlar, hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyor. Sağ olasın abla, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Yaşın kaç olmuş? Hala dümen peşindesin abi diyor. Va va va va va. Bak Onur'a bak sen. Bunlar Edirne'de sineklerin içinde yürek yemişler belli. Türk vatandaşlarına İngiltere vizesi zor diyor. Yasin'den son dakika bilgisi. Vay. Ben bu diyor teknik arızaları iyi bilirim. Yasin Akbu. En son gün hakkımı yediler. Ben para için girmedim. Arada bir ekip toplanır niye diye girdim. Para için girseydim diyor. Aylık 5-10 bin. Aba Yasin, yok abi ben. Aylık 5-10 bin nedir, nasıl bir gündür? Yasin sen ne bekliyordun ya? Güne girelim, yok kısır yapalım, çay demleyelim, toplanalım, oturalım, çekirdek çıtlatalım. Onu mu bekliyordun abi? Ya Yasin'e bak ya, garibim ya. Oturur toplanır muhabbet ederiz diye girmiş ama bizde öyle yok abi. Trank, hemen parayı alıyoruz trank. Suat abi senin soruna dün iki personel de cevap vermiş diyor. Ya dün Suat sormuşsun sen ya. Suat ne kadar zormuş dersin ya, yemin ediyorum. Zor müşteri, zor. Telefon trafiğinden teknik hataya çevirdin ya diyor. Helal olsun diyor. Eski dümencilerden kim kaldı? İşimiz bu ya, işimiz. İşimizin adı dümen bayram. Pazartesi başlayacağız dümene. Birinci, ikinci olmalar. Oo Rafet abi, Guten Morgen Rafet abi. Günaydın, good morning abi, neredesin sen ya? Hemşerim gelmiş ya, hemşerim. Rafet abi şu Aydar'a bir şey söyle ya. Vallahi bir şey söyle abi Aydar'a. Herkese hayırlı cumalar, hayırlı işler Ali abi. Yazmak için ekstra durdum çünkü araba kullanıyorum diyor. İsmail Uzun hoş geldin kardeşim, Sinoplu arkadaşımız. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin. Teşekkür ediyoruz. Yazmak için adam durmuş kenara, yazıyor, mesaj gönderiyor. Görüyor musunuz fedakarlığı? Suat abi mikser gibisin. Her konuda ortalığı karıştırıyorsun diyor. Vallahi öyle Dündar ya. Hiç sorma. Her konuda ortalığı karıştırıyor ya. Abi bir dur, bir iki dakika dur ya. sürpriz yapacağız bozuyor. Öyle olacak bozuyor. Bozuyor abi, bir sus bir dur ya, Allah Allah. Hangi takımı tutuyor Suat abi diyor. Beşiktaş tutuyor. Olmaz olsun böyle Beşiktaşlı. Dündar. Size verelim abi, Fenerli olsun ya. Dündar, Suat'ı size verelim mi? Artık Fenerli olsun. Hep Haydar abi. Ah Haydar. Ah Haydar ah. Yalan parayla olsa kredi çekersin diyor. Bah lütfen yalanla şeyi karıştırmayalım. O aradaki ince çizgiyi karıştırmayalım yani Kemal. Yalan başka bir şey ya. Siz orada her gün buluşuyorsunuz. Tabii ben burada Grazlar'da, yaban ellerde. Ya ne öğreceksin Yasin işte. Dedik lan 10. eksik. Kim bu olur bu 10. Dedik Yasin'de para vardır. Yasin. Yasin alalım kadroya. Neyse ya, artık ayda bir senin için toplanalım bari. Ahmet'e söyleyeyim de. Ayda bir kısır günü yapalım. Kısır, çay falan. Kim parayı alacaksa o hazırlasın, organizasyonu yapsın, olur mu? Yalnız Yasin ben söyleyeyim, ben çayla mayla uğraşamam orada. Hepinize birer tane pindirinks veririm abi. Her olur olmazı canım, dengin mi sandın? Ayda geçti, göremedim yar seni. Tövbe de abi. Ya Dündar, görüyorsun değil mi? Niye tövbe ya? Gelsin adam size ya, çok centilmen. Mazereti bol olanın yayına geç gelirmişti. Allah Allah, o ben mi oluyorum şimdi burada? Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmazmış hesabı. Alıştık abi mazeretlerine diyor. Vay be. Daha neler duyacağız bugün? Bugünkü 15 dakikayı kenara yazdım. Her geç gelmeni yazacağım bir kenara. Sonra 2 saate tamam olunca mecbur gece yayını yaparsın artık diye. Merdivenden tıkır. Yok yok, size sürpriz bir yayın hazırlığım var. Ben yapmayacağım ama sürpriz bir yayın hazırlığı var. Haydar'ım ne diyorsa odur diyor. Dümen çevirmeyi ben de severim. Senin gibi. Oo! Rafet abim dümen çevirirken resim attı bana. Bak bak bak, hemşerim işte. Demek ki Cidelilerin hepsi dümenci oluyor. Biz iyi dümenciyiz demek ki Rafet abi.

O zaman pazartesi günü itibariyle işi bırak diyor. Sana güven güvenmeyen dinleyicilere niye yayın yapacaksın ki diyor ya. Vallahi doğru söylüyorsun abi. Pek mantıklı. Ben senin yerinde olsam bana inanana kadar yayın yok derim diyor. Bu arada ben de sana inanmadım diyor Aydın. Veriyor gazı. Veriyor gazı, yemin ediyorum arkadan var ya. Hep fitne fesat. Nasıl olacak bu işler bilmiyorum.

0: Annelies Süße. Annelies Süße.
1: Yok ya, bu değildi ya, dur. Kandırmışlar. İsmi böyle yazmışlar, ondan sonra kandırmışlar. Bu değil. Heh.

Rafet abi doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerine beraber sağlıklı, huzurlu ve de mutlu nice güzel yaşların olsun abi inşallah.

0: Viyana FM ailesi olarak doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz Rafet abi. Vay be, kaç oldun abi? Bir yaz bakalım kaç olduğunu, bir bakalım. Rafet abiye bu şarkıyı armağan edeyim, çok şeyler. Kısa bir dörtlük. Kader Hanım günaydınlar. Ali Bey dönüş yolunda Viyana FM dinleyerek geliyoruz diyor. Yoldayız şu anda. Herkese selamlar ve aleyküm selam. Yolda olan herkese de hayırlı yolculuklar diliyor. Kader Hanım hoş geliyorsunuz. Neredesiniz? İstikamet nereler? Halil Ekinci var. O da şu an Viyana FM dinliyor. Kaliotina'daydı biraz önce. Muhtemelen Neş'e doğru yaklaşmıştır. Siz nerelerdesiniz? Bir gurbet gönderelim ya. Vay be, demek tatil bitti Kader Hanım. Gidenin işi dönmek. Ben nasıl ayrılayım sen gibi dosttan. Oba! Ali Süzen. Abi diyor ben değilimdir. Kesin eşimdir o diyor ya. Bak bak bak bak. Vallahi bilmiyorum Suat. Kadının maaşı erkeğin yaşı sorulmazmış. Allah Allah. Rafet abi böyle diyor. Şöyle bir bakıyorum da sanki Rafet abi 25 falan. Rafet abimin doğum gününü kutluyorum diyor. Sevdikleriyle beraber çok güzel, çok mutlu, çok uzun yılları olsun inşallah diyor Haydar'ın mesajı. Rafet abim 50 olmuştur herhalde de diyor. Bir tahminde bulundu Haydar. İçerim ya. Kader Hanımlar daha yeni çıkmış ya. Biz daha Türkiye'deyiz diyor. Akhisar, Balıkesir istikametine doğru ilerliyoruz. Oo, daha çok var. Hadi bakalım hayırlı yolculuklarınız olun. Sağlıcakla gelin inşallah. Birazdan Gürcan abiler de Bursa'dan yola çıkacaklar. Viyana FM'in dinleyicileri artık Türkiye'de kalanlar yavaş yavaş dönüyor. Kimse kalmıyor yani. Son Viyana FM'ciler de dönüyor.
1: Ali abi, bak ben Graz'dayım ama Bayram abi yanımda ziyaretime geldi. Sen yoksun. Bayram abi konuş.
2: Ali abi, biz kahvesine gidiyoruz. Gel sen de.
1: Ya Ali abi sözde bugün geç kalmış, geç. Teknik arıza.
2: Yok ya, teknik de dümen olmuyor. Yani ne geç kalmıştık? Geçen telefon trafiği vardı. Teknik arızaya çevirdi.
1: Şarjım da bitti demiyor. Teknik arıza diyor.
2: Aynen abi, normal abi.
0: Vah ya, dümene bak ya, dümene bak. Telefonda konuşuyorlar, diyor ki Bayram abi de burada diyor. Bah, dümencilere bak. El atmadığınız bir hanımların kısır günü kalmıştı. Onu da yaparsınız siz diyor. Hiç şaşırmadım abi diyor. Güldürdün mü diyor. Ne yapalım, güne girdik ya, gün yapıyoruz. İçeri...

Yani gün yapınca haliyle kısır mısır da lazım değil mi? Uygun yapalım. Adet usul nasılsa bozmayalım. Abi kuzudan kısıra mı düştük? Vay halimize diyor ya. Millet kuzudan danaya çıkıyor. Biz kısıra düşüyoruz diyor Kemal. Ya işte Kemal, güne giriyoruz ya. Güne parayı nasıl yetiştireceğiz yoksa Kemal? Danaya çıkarsak sıkıntı. Vay, bu son olsun geç gelmen diyor. Arkadaşlar, yani bana inanmayan bir dinleyici kitlesine benim yayın yapmam söz konusu olamaz. Bugün itibariyle son yayınımı yapıyorum ve istifa ediyorum. Pazartesi ben yokum. İnandığınız bir yayıncı gelsin. Size kim inanıyorsa o gelsin. Bana inanmıyorsunuz madem, yapacak bir şey yok. Bize de gitmek yakışır bu durumda. Dündar tövbe, yüksek sesle güldüm diyor ya Bayram. Değil mi? Niye ya? Gelsin Suat'ı size verelim Bayram. Haydar rampa aşağı, freni patlamış, kamyon gibi geliyor Ali abi diyor. Gaza gelme diyor. Vallahi sorma, Haydar bugün çok fena. Şimdi bayan dinleyicilerimize soralım. Ya gün yapacağız ya şimdi. Gün yapınca kısır şart mı? Arkadaşlar, bayan arkadaşlara soralım. Kısır olmadan bugün olmuyor mu yani? Yasin diyor kısırsız olmaz diyor. Güne girdik diyor, kısır yapacağız diyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Rafet abi de merak ediyor. Onlar da güne girmişler. Erkekler kısır günü diyor. Gülücükleri de atmış demek. Ne var ya? Gün yapıyoruz arkadaş. Semra Hanım günaydınlar. Oo Ali Bey, kader arkadaşımın yolu açık olsun. Kolaylıkla gelsin inşallah. Ve tabii yolda olanlar hepsi diyor kolaylıkla gelsinler. Çok teşekkürler Semra Hanım, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Yolda olan tüm dinleyicilerimize ve herkese hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sağlıcakla gelsinler inşallah, hayırla gelsinler. Selam Ali abi, günaydın, hayırlı cumalar herkese. Sabah geç geliyorsun, yoldayız, dinleyeceğiz, yazacağız. 15-20 dakika yoksun. Sonra inşaata varıyoruz, sabah oradan buraya koş, işi ayarla. Telefonlar derken anca yayına gelebiliyorum. Dündar'a hayat hoş geliyor, hemen atıyor kendini daireye. Deşe babam deşe diyor. Bir yandan Viyana FM dinliyor, ah diyor, mis diyor. Ben de malzeme taşıyorum, sabah sabah milletle uğraşıyorum. Neyse, çok uzattık diyor. Kendini iyi bak, seviliyorsun. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gelsin. Patron olmanın böyle dezavantajları da var tabii. Dindar için hava hoş, mis, ah, işine bakıyor. Kaç metre parke düşecek onu biliyor ama arka planda bilmiyor ki Yasin neler çekiyor. Yasin, ah. Yasin tek baş, küp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Hayırlı işlerin olsun. Bu da bizim kısır günü diyor. Ara sıra şart. Vay be. Vay be. Nasıl bir kısırmış o ya? Çiğ köfteler falan filan. Nasıl bir kısır abi o? Baklava maklava. Aba. Ekibe bak. Şampiyonlar Ligi valla. Ufuk var. Fatih var bizim. İsrafil var. Kamil var. Ahmet Yakup Duman var. Bu arada Ahmet Yakup Duman neredesin sen ya? Sesi soluğu çıkmıyor Ahmet Yakup'un. O diğer iki arkadaşı tanıyamadım Haydar. Günaydın patron, günaydın Viyana FM'ciler. Hoş geldin Şerife müdürem. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Erol Aydın. Allah Allah. Sıla yolu açarsan sevinirim, kendisi kuzenim olur diyor. Bütün sıla yolundakilere hayırlı yolculuklar, Allah'a emanet olsunlar. Eyvallah. O ne Erol Aydın? Şarkı ismi mi? Bir bakayım ben ya.

O ne ya? Dündar okuyamadım orası. Manana. Bahane mi? Badane mi o? Çözemedim valla. Patron olmanın dezavantajları değil mi? Var öyle şeyler. Kısırsız tabii ki olmaz diyor. Yoksa kısır muhabbeti nasıl olacak? Gün olunca kısır şartmış arkadaşlar. Şerife müdüremiz öyle diyor. Kısırsız gün mü olur abi diyor ya. Kısır günün en favorisi. Kısırsız gün demek tatsız, tuzsuz, çökelek yemek gibi bir şey. Kısır masanın baş kraliçe yemeği diyor. Baba baba baba. Vay be. Beyler, madem gün yapıyoruz, toplanınca kısır yememiz şartmış. Öyle kebap yemek falan yok. Aynur Hanım da diyor ki, kısır eskidendi diyor. Günler artık evde değil, lokantalarda yapılıyor diyor. Vay. Ya lokantada gün mü yapılır ya? Aldığımız paranın yarısını lokantaya mı vereceğiz arkadaşlar? Evde ucuza getirirdik. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Eyvallah. 22. bir yandan Beşiktaş'ta Murat geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim.

Verdim verdim. Sen zaten 2-3 aydır yoksun diyor ya. Yok ya, 2-3 ay değil, o kadar değil ya Yasin ya. Neyse, ben haftaya bir Türkiye'ye gideyim de Marsilya maçı var, ona bir gideyim. Tam olsun yani, madem yokuz hakkını verelim abi. Arkamızdan ne konuşuluyorsa doğru olsun. Erkeklerin kısır gününü duyunca Viyana'da yaşamadığıma dua ettim. Bilezik günü falan da yaparsınız siz şimdi diyor. Valla Tamer, pek fena fikir değil yani. Bilezik günü falan niye olmasın? Ajda mı olsun, Trabzon burma mı, ona karar veremedik. O yüzden zorlanıyoruz bilezik gününde. Şu anda para üzerinden yürüyoruz. 10 gram ajda günü. Elit Tülay, günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Kısır ve yaprak sarması olmadan gün olmaz diyor. Hayda. Beyler, hadi kısır bir şekil hallettik de yaprak sarmayı nereden bulacağız ya? Hiçbirimiz anlamayız o işten. Şenol. Şenol yapar onu. Şenol burada mısın Şenol?

Bak bak bak, Leyla Hanım diyor ki biz de zamanında yayına çıkanları dinleriz. Yalansız, dolansız. Eğer siz biz istemiyorsanız biz de öyle. Allah Allah, Allah Allah. Bak hele ya, yalansız dolansız. Öyle olsun bakalım. Bediye günaydın, hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar, kolay gelsin. Bugün bürodan dinliyorum yayını diyor. Mutlu, huzurlu bir hafta sonu diliyorum sana ve dinleyen herkese. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Vay be, büroda kahvesini almış, yudumluyor. Oh, ortalık bembeyaz. Bir ekran siyah, geri kalan her şey beyaz, güzel, pırıl pırıl.

yolda olan herkese tekrardan hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Şu ana kadar Halil ikinci yolda. O bayağı Sırbistan'da. Gürcan abiler yola çıkıyorlar Bursa'dan. Kader hanımlar da yolda. Onlar da Balıkesir'e doğru yaklaşıyorlar. Hadi bakalım. Arkadaşlardan biri Innsbruck'tan. Birisi de Helim diyor. İki gün önce akşam harbiden kısır günü. Allah Allah. Daha yeniymiş resim ya. İki gün önce akşam kısır günü yapmışlar. Vay be. Haydar diyor ki Dündar'ım aslan gibi çalışıyor. Lütfen ona laf söylemeyin diyor. Sana mı soracağız Haydar? İster söyleriz ister söylemeyiz ya. Allah Allah.

0: hasret
1: dolu. Haydar bugün harbiden bayramın dediği gibi freni boşalmış kamyon gibi son sürat geç. Ya Haydar, mesela Murat Temel. Murat Temel desen Viyana'da kimse tanımaz. Yani çok az insan tanır. Ama BJK Murat dediğin zaman Viyana'da herkes tanır. Galatasaraylısı tanır, Fenerlisi tanır. Adamın adı öyle yani. Adam sorduğun zaman sen kimsin diyorlar. BJK Murat diyor. Yani bu adama ne diyebilirsin abi sen? Hadi bakalım. Ben diyor futbol yasaktı diyor. Beşiktaşlara BJK falan diye hitap ediyorsun. Bana diyor Ankara Güçlü Haydar demiyorsun diyor. Vay be. Gülşadi abla günaydınlar, hayırlı cumalar. Hoş geldin abla, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Vay vay, Gülşadi ablam da geldi, dinliyor. Rafet abimin sesli mesajı var. Ha bak, Rafet abim çok mantıklı bir şey söyledi. Ali diyor, madem diyor gün yapacaksınız erkekler olarak Suat'ın evinde yapın diyor. Onun termomiksi de var diyor. Kısırı hemen hazırlar diyor. Çok mantıklı. Vallahi bak biz bunu düşünemedik Rafet abi. Niye böyle oldu ya?
2: Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Doğum günü için yaptığım küçük jest için de teşekkür ederim ayrıyetten. Yalnız ben şu kısır konusuna dayanmak istiyorum. Veya gün konusuna dayanmak istiyorum. Ben şu an artık hiçbir tane hanımı görmüyorum ki evde toplanıyorlar, kısırları, yemekleri hazırlamışlar. Hepsi hazır kahvaltıya gidiyor veya yemeğe gidiyor, akşam veya pasta yemeğe gidiyor. 50 euroluk güne giriyorlar, 100 euro harcayıp geliyorlar ve kar yaptım diyorlar. Ben burada matematik sorusunu da tam çözemedim de. Bunu buradan bayanlara, kadınlara sorar mısın? Ali Süzen.
1: Vallahi biraz önce aynı soruyu ben de sordum yani. Yani güne giriyorsunuz, restoranda parayı veriyorsunuz, geliyorsunuz, nasıl oluyor diye sordum. Artık muhabbetiniz böyle olur. Senin ajdan sade, benimki model diye. Yani kısır gününde diyor muhabbet böyle olur diyor Şerife müdürümüz. Allah Allah, yok ya, bizim erkekler yapsalar böyle gün muhabbet nasıl döner? Sen hangi arabaya biniyorsun? BMW'nin hangisi? Ben BMW'ye binmiyorum, Mercedes'e biniyorum falan filan yani. Muhabbet bizde böyle olur. Jantlardan falan filan olur. İşte 4 tane jant aldım, 3000 euro verdim falan filan. Lan araba alırım ben o paraya. Demo senin ajdan nasıl diye soruyor Şerife müdürüm. Vay vay, kıymetleşim de yayına teşrif etti. Ben geldim diyor, hayırlı cumalar. Hoş geldin. Arkadaşlar son yarım saatimizde, bugün malum cuma, mübarek gün. İlahilerle devam edeceğiz. Hadis ve ayetlerle devam edeceğiz. Kapatalım bu ajda gün muhabbetini.

Abi akıl vermek gibi olmasın da diyor, o gün paralarıyla bir Thermomix alın, yemek derdine son verin. Sarma yapar mı bilmem diyor. Thermomix sarma yapıyor mu arkadaşlar? Bir soralım bakayım. Thermomix sarma yapıyor mu? Bence kısırsız olsun ya diyor. Ya da eşlerinizi ikiye bölün. Gün parası, her şey onlara kalsın, eşlerinize kalsın. Gün evde olsun diyor. Daha samimi olur diyor Spartalaşı. Yok yok ya, öyle gün mü olur? Kadınlar zaten gün yapıyor. Erkekler de kendisi yapsın canım. Renkli gözlüler dümenci oluyormuş. Doğru mu abi diyor. Valla benim gözler renkli değil ya. Ya yeşilimsi bir şey işte. Renkli sayılmaz Onur. Şu an Başak modeli Ajda'nın diyor, çok moda diyor. Rafet abi sen nereden biliyorsun ya? Başak modeli varmış. Vay Rafet abi, şaşırtıyorsun bizi ha. Başka bir Murat geldi, BJK dedin, suç sende. Ya sordum, Murat nerede oturuyorsun sen dedim. Bizde Murat çok var dedim. Seni nasıl tanıtalım? Adamın yazdığı direkt şu: BJK Murat. Beşiktaşlı Murat diye kaydet dedi. Ne diyeyim şimdi ben bu adama? Hiç Kemal demedi ki beni Galatasaraylı Kemal diye kaydet diye. Ya Haydar. Ablas diyor, siz gün gelirlerine beni ortak edin. Baklava yaprak sarması benden. Biz daha Türkiye'deyiz, para yetişmiyor diyor. Ya şimdi Gülşadi abla, bizim girdiğimiz gün sıkıntı. Valla günde parayı toplayan günün sonunda kendisine bir tane sıfır araba çeker, öyle. Yani söylemesi ayıptır. Bizim günler biraz sıkıntılı. Peki öyle ortak edecek bir miktar söz konusu değil yani. Yüksek bir miktar söz konusu. Biz gidelim, hazır alalım en iyisi. Parasıyla alalım. Parası neyse verelim ve alalım. Şimdi erkeklerin diyor sonuç odaklı oldukları buradan belli diyor Şerife Küçük. Niye? Bir soralım, niye öyleymiş? Bakın, erkekler sonuca bakar ama bayanlar bir çeyreğine güne girer. Ama İki çeyrek parası harcar, geri gelir. Bizler için altın değil önemli olan. Geçirdiğimiz kaliteli zamandır önemli. Şimdi Rafet abinin dediği konu. 50 lira güne girip 100 lira harcayıp çıkıyorsun diyor. Şerife Küçük de öyle diyor. Bir çeyreğe güne gireriz diyor. İki çeyrek parası harcarız diyor. Bizim için diyor önemli olan orada harcadığımız değil, geçirdiğimiz kaliteli gündür diyor. Bah bah bah. Yani matematik işe yaramıyor. Mantık önemli değildi orada. Güzel soruydu vallahi diyor. Ben hiç yapmadım. Nasıl bir şey acaba diyor. Gün işi nasıl bir şey? Yapmayanlar, bilmeyenler var arkadaşlar.

Cevap diyor basit abi diyor. Restoranda yenenin parasını sizden alıyoruz. Gün parasını biz al. Aa bak Elit Tülay, hiç bunu düşünmemiştim, mantıklı. Şimdi restoranda eğer ki toplanıp gün yapılıyorsa restoranda ödediğimiz parayı diyor sizden alıyoruz diyor. Eşlerinden alıyor bayanlar. Orada toplanan para da diyor kasaya kalıyor, kendime kalıyor. İyi, güzel. Çok mantıklı. Bayanlar güne girince sohbet ediyorlar. Terapi gibi geliyor. Psikoloğa gerek kalmıyor. Oradan tasarruf ediyorlar diyor Nuray abla. Aa, mantıklı, güzel. Ajda candır, gerisi heyecan. Nasıl bir ajdaymış bu ya?

Şerife müdürem de diyor ki biz olayın yani günün matematik boyutuyla uğraşmıyoruz diyor ya. Eğlence kısmına bakıyorlarmış. Vay. Dündar'la muhabbet şöyle olur. Bugün ne pişireceksin, hangi tatları yapacaksın diye soruyorum. Pek de maharetlidir kendisi. Sana yazıyor ya işte ben Thermomix'e 1700 euro verirsem beni şöyle yapsınlar, böyle yapsınlar falan. Yani demek istiyor ki ben zaten her şeyi pişiriyorum. Thermomix'e ne gerek var? Hadi yalansa yalan desin diyor. Çok yedik inşaatta Dündar'ın tatlarını. Vay Dündar. Vay be sen neymişsin be. Hep ben yapmam etmem yok Suat'ı deport edelim falan. Vallahi Dündar gibilerden korkacaksın ha.

Restoranda yapılan gün gün değil bence diyor. Evet, kendi yaptığın yemeklerle elinin lezzetini tattıracaksın misafirlere. Sonra yemekti tatlıydı derken bir de mezdeke oynamadan kısır günümü olurmuş. Allah Allah. Yok abi, biz parayı alalım verelim, hiç uğraşmayalım böyle şeylerle Yasin. Hep senin yüzünden buralara geldik Yasin. Yasin Akboğa. Yalnız siz adamları mezdeki oynarken hayal bile edemiyorum. Vallahi koptum diyor ya. Onu nasıl edeceğiniz diyor. Ya ben olayı buldum abi. Öyle gerek yok. Hemen ayaküstü toplanacağız abi. Ver emanetleri. Alacağız emaneti. Herkes yolunda, ne uğraşacağız ya. Şerifem diyor, ben zikzak ajdayı seviyorum. Burma bileziklerden sıkılınca zikzak zikzak ajda bilezikleri takıyorum. Ne öreyim diyor. Zikzak varmış bir de. Vay be. Ajdanın oluklu olanını da aklım kaymıyor değil hani diyor. Neyse, Ramazan ayı geliyor. Tuz hakkı oluklu ajda olur, bir bakayım diyor. Sen Yüksel'e bir çınlat kulağına da kulağına suyu kaçır. Tuz hakkı olarak belki oluklu ajda gelebilir yani. Vay be.

Valla benim hatun biliyor. Ben diyor böyle gün işleriyle falan pek uğraşamam. Sen zaten girdiysen diyor. Ben hiç karışmayayım diyor. Sen paraları bana getir diyor. Gerisini ben hallederim. Girmesem de olur güne, değil mi? Vay be Kemal, vay be. Yazdım bunları Kemal kenara. Kemal, harbiden bir rüya gördüm bak. Çok enteresan bir rüya gördüm. Hepinize anlatayım. Normalde futbolda işimiz yok biliyorsunuz ama anlatacağım. Çarşambalı Muro, hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Hayırlı cumaların olsun. İşin gücünde rast gelsin Çarşambalı Muro. Sabri abi günaydınlar. Selamlar, saygılar, hayırlı yayınlar diliyor. Eyvallah Sabri abi. İşin gücün rast gelsin, hoş geldin. Gonca Hanım diyor ki bizde buluşma yok diyor. Gün var ama diyor. Parayı diyor IBAN'lara gönderiyoruz diyor. Bak bu da güzelmiş ha. Vallahi mantıklı. Tam erkek işi bir gün. Parayı gönder IBAN'a gelsin abi. Dümencilik var diyor, holiganlık var diyor. Holigan gibi taraftarlık, çok şaşırtıyorsun çok. Bir de diyor kombinen var diyor, var kombinem de var. Hepsi var, hepsi. Kombinesiz taraftar mı olur ya? Kemal, özellikle Kemal Ünal iyi dinle bak. Abi rüyamdayım. Vallahi nasıl bir rüyaysa, nereden aklıma geldiyse. Abi derbi oynanıyormuş, tamam mı? Deplasmanda maç, Rams Park'ta. Galatasaray Beşiktaş derbisi. İşte bir mekanın önünden geçiyorum. Mekan hareketli falan. O gün demek ki artık niye izlemediysem, rüya bu yani. Sonuçta rüya. Soruyorum maç kaç kaç diyorum. Diyorlar ki 5-0 diyorlar. Eyvah eyvah diyorum. 5-0 kimin önde olduğunu söylemiyorum. Lan televizyona bir bakıyorum. 5-0 Beşiktaş önde deplasmanda. Vay be derbide. Neyse işimi hallediyorum, geri dönüyorum abi. 5-1 olmuş. Hayda diyorum. Sonra neyse gene herhalde işlerimiz var. Sonra dönüp bakıyorum. Abi gole denk geliyorum. Bak golü bile rüyamda görüyorum. 8-1 olan golü görüyorum rüyamda. 8. golü atıyor Beşiktaş. Çok da güzel bir gol atıyor. Golü böyle hala hatırlıyorum. Santra'yı yapıyor Galatasaray. 2. gol atıyor. 8-2 oluyor. Eren diye oyuncu var mı Galatasaray'da? Vallahi bak golün ismini bile atıyor. Eren atıyor. 8-2 oluyor. Çok uzaktan müthiş bir gol atıyor. Sonra uyandım lan dedim. Nasıl bir rüyadır bu dedim ya. Rüya işte. Belki gerçek de olur, bakacağız. Günaydınlar, hayırlı cumalar. Bartın Nibo geldi. Hoş geldin hemşerim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Bartın Nibo. Günün sonunda mezdeki oynamak var diyor. Bir daha düşünün bence. Yok ya, mezdeki her yerde yoktur ya. Restorantta gün yapan bayanlar mezdeke mi oynuyor şimdi orada, demet yani. Biz hepsini yapmasak da olur. Kısırı yiyip paraları toplayıp ayrılsak da olur. Sıkıntı yok. Erkekler diyor bizim kısır boyutuna erişemez diyor. Siz kuytu köşelerde buluşun. Başak seti favorim. Tadını çıkartıyorum bunlarla. Oo, başak seti iyiymiş.

Tesadüftür o, tesadüf. Ajdadır o, ajda. Ne denizler ne yıldızlar. BJK Murat, hoş geldin abi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Murat abi. Ya Murat abi, şu Haydar'ın kulağını çeker misin BJK Murat? Diyor ki ya diyor, sen diyor Beşiktaşlılara BJK Murat diyorsun. Beşiktaşlı Murat diyorsun. Bana Ankara Gücülü Haydar demiyorsun. Ben dedim ki yani Murat Temel deyince kimse tanımaz onu dedim ya. BJK Murat deyince tüm Viyana, tüm Avusturya tanır dedim. Haksız mıyım abi? Çek kulağını şu Haydar'ın ya. Farklı diyor. Anca rüyanda görürsün abi. Vallahi rüyada gördüm yani. Nasıl bir rüyaysa. Aman canınız sağ olsun diyor ya. Baklavanın sarmanın sözüm olur. Allah razı olsun Gülşadi abla. Tamam, sarma ve baklavayı da Gülşadi abladan ayarladık. Beleşe getirdik. Oh, gözümüz aydın hadi. Zaten diyor yayına bu sıralar diyor zar zor diyor dinliyorum geliyorum diyor. Ben diyor gidiyorum diyor ya. Abla sen baklavayı yap, sarmayı da yap, ondan sonra git.

Vallahi Kemal, oradan mı kalma bilmiyorum ama günün birinde o 8'i yerseniz o bakacağız artık nereden kalma nereden kalma değil. Biz en son roman gecesi yaptık. Gün yapmışlar. Günde de 90'lar ve roman. Vay be Ispartalı Ayşe. Roman gecesi nedir ya? Faruk günaydın Faruk. Bovul kebap Pandorf. Faruk da burada. Faruk hayırlı işler, kolay gelsin. Faruk, senin adamın bugün geliyor Avusturya'ya. İbrahim Elden geliyor bugün. Gelmiştir hatta belki. Bak, yetmedi mi oğlum benim yediğim dayak? Bari desen bir şeyleri üzerime yat ya da bir sigara. Bak benim hanım diyor ki altın inişte mi çıkışta mı onu takip etmeye geliyorum yayına diyor. Tabii altın fiyatlarını veriyoruz artık arkadaşlar. Yatını bırak, katını bırak. Çevre yolu kapalıymış atını bırak. Aslında rüyayı görürken üstümde örtüktü ama niye böyle oldu bilemedim. Ankaralı Haydar mı yalnız mı buldunuz diyor. Vallahi yalnız bulduk. Haydar'ı yalnız yakaladık Rafet abi. Aleykümselam Mehmet Eren, hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Yalında, yolun da açık olsun. Adı üstünde işte diyor, rüya diyor. Rüyalar tersine çıkar derler ya. Doğru işte diyor. 5 yendiniz ama diyor 8 kısmı çok ağır. Vallahi Yasin, üstüm örtülüydü kardeşim ama. O doğru ama rüyalar hep tersine çıkar derler. Hayırlısı, bakacağız. Normalde ben kolay kolay rüya görmüyorum son zamanlarda. Böyle bir rüya hayırdır inşallah yani. O değil de rüyamda dedim ya, o Galatasaraylı Eren bir gol attı 35 metreden tam böyle çatal, lan dedim nasıl bir goldür. Ondan önce Beşiktaş'ın attığı gol de, hani bir izlediniz mi bilmiyorum, PTT birincilik maçlarını izliyor musunuz bilmiyorum, Mardin sporlu bir oyuncu Sivas Spor'a bir gol attı. Abi yok böyle bir gol ya. Hani uzaktan falan değil, öyle bir çalım attı abi. 3 oyuncuyu ekarte etti, bomboş kaleye yuvarladı. Çok güzel bir goldü. Ona benzer bir gol oldu yani. Haydar kardeş, sen de Rotom denince tanınıyorsun ama ben de diyor, Haydar Ankara Gücü yazar. Bak vay vay vay. BJK Murat Haydar Ankara Gücü diye kaydetmiş. Helal olsun. Salih abla günaydınlar. Aleykümselam. Hayırlı cumalar. Hoş geldin abla. Güzel bir günün olsun. Rüyada bile dümen var diyor. Ya bırak bu işler Onur ya. Bırak bu işler Onur ya. Gelir gelir birazdan yazar. Akşama doğru yazar ya Faruk.

Bize gelince futbol ve dümencilik yasak. Ali Süzen her şey serbest. Aynen öyle. Herhalde bana her şey serbest Aydar. Sen anca rüyanda görürsün böyle bir skor diyor. Hayatınız dümen olmuş diyor. Bak Rafet abi sana diyor. Dümendesin ya. Murat abi yıllardır tanırız. Ondan başkasına deme diyoruz. Sadece Murat abiye serbest diyor. Özel kalsın diyor. Abi biz Murat abiyi BJK Murat olarak kaydettik telefona. Daha ne yapalım ya. Herkes de öyle kaydediyordur. Kemal bu güzeldi. Kemal Ünal diyor ki yenge diyor dikkat etsin diyor. Bu arada Ali abi de dümen çok diyor. Altınlar sahte olmasın diyor. Kemal yalnız şöyle bir durum var. Vallahi benim hanım kendi altınını kendi alıyor be. İşini sağlam alıyor, sıkıntı yok.

Şimdi Burdurlu Mehmet neredesin sen ya? Yayın bitti, daha yeni yazıyorsun kardeşim. Ne var yok, nerelerdesin sen ya? Bu saate kadar nerede kaldın sen? Vallahi adam yayın bitti, yayına geliyor. Dur ya. Şunu bir dinletelim. Aa, bugün dinleyemedim diyor ya. Lagadayım diyor. Tur yoktu. Az bir markete gidiyorum. Şimdi açtım radyoyu. Hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Burdurlu Mehmet. Bir ay ayarlayıp gerçekten gün yapıp mezdekeli vesaire video çekseniz sosyal medyada tıklanma rekoru kırarsınız muhtemelen diyor. Erkekler altına değil araba parçası için gün yaparlar. Bilgisayar ekranı mecbur diyor, siyah olacak diyor. Daha tenşut diyor, bir şey var diyor. Doğrudur Bediye. Yok abi, ben öyle güne girmem. Bizim girdiğimiz günlerde nakit al ver. Trink trink. Aynen, erkekler araba lastiği, jantı, onun için gün yaparlar. Ne öyle çeyrek meyrek ya. Modası geçmiş şeyler onlar. Abi restoranda yapılan gün değil. Recep İvedik'in hangi serisi bilmiyorum ama orada var. Hanımların günü, gün öyle orada burada olmaz, evde olur sadece. Bilmeyenler izlesin bir Recep İvedik diyor gün bölümünü. Neyse diyor. Bugün cuma, aynen bugün cuma. Mesut Haydar için Kırşehirli diyor. Yapma ya, niye öyle diyor? Haydar için Kırşehirli diyormuş. Hayırdır inşallah. Niye öyle diyor acaba Mesut abi? Günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Oo, Sayın Erdatlı, Guten Morgen, hayırdır abi sen? Saat 9'da 8 var, Murat abi yeni geldi. Vay vay vay vay. Arkadaşlar, vallahi artı toparlayalım yoksa yayın yetişmeyecek. Sen niye benim yazılarımı okumuyorsun ya? Ya da çok geç okuyorsun, yetiştiremiyorum vallahi ya. Kaç kere yazdım bugün ya?

0: Vallahi bugün yetiştiremiyorum Haydar'ım. Okudum onu da okudum ya. Sen anca diyor rüyanda görürsün böyle skoru. Görürüz görürüz. Rüyada mı şike var kardeş diyor. Vallahi bilemedim Murat abi, rüyada şike mi var yok. Dur bakayım. Ya Allah razı olsun ya. Vallahi benim hatun beni düşünüyor sağ olsun. Eşim diyor yorulmasın diyor. Parayı bana versin, ben gider kendim alırım diyor. Maçı komple 90 dakika mı izledin? Yok ya. Birkaç sahnesini hatırlıyorum. 90 dakika rüya mı olur ya? Haydar'a bir şarkı armağan etmek istiyorum abi diyor. Lütfen çalar mısın diyor. Olabilir, niye olmasın ya? Yasin sana şarkı armağan etmek istiyor Haydar. Hemen gönderirim, dur hazırlayalım, yayın bitecek yoksa. Gerçi arkadaşlar bugün biraz uzatacağım yayını, fazla değil. Bir 15 dakika geç kaldım ya. Niye uzatacağım? İbo bugün Viyana'ya geldi. Yanında Türkiye'nin yani radyocular kralı diyeyim. Patron var bir tane. Patron. İsmail Patron var. Adamın 30-40 tane radyosu var. Bugün gün içerisinde buluşacağız bakalım. Bir iki fikir var, proje var. Onları konuşacağız. Viyana'ya kadar getirdi adamı, daha ne yapsın İbo ya? Çalışıyor İbo, çalışıyor, çalışıyor. Ey gidey. Yasin Tekbaş Haydar'a armağan etti bunu. Hayırlı cumalar kardeşim. Nets yok diyor, Nets. Ya Şenol, dedik ki ne gerek var öyle pastanelere, restoranlara. Şenol varsa gün sıkıntı olmaz dedik.
1: 2009'un gün göreninde Avrupa'nın orta yerinde yer kaçıyor ya. Avrupa'nın kuzeyinde 2009'da yayın kesiliyor.
0: 2009 mu 2026 olsun, anladık biz. Olamaz böyle bir şey ya. Ne gülerim hayal ediyor. 6-0'dan sonra 8-2. 6-0 nedir ya? Onur. Babamın bahçesinden yolluk. Vay be Zuhal abla, nasıl bir yollukmuş o. İncirlere bak ey maşallah. Hem yeşil hem de kara incir. İkisi bir arada. Yine 60 DPG gazı dolaşıyor. Afiyet olsun, yemiş kadar olduk. Semra Hanım günaydınlar. İstanbul. Dikmeni Ankara'yı oralarda. İbo bugün yayında yok ya. Basket Fadime'nin yanına dayı. Ali dayı, Ali dayı. Ali gram altın gün için Teni'ye gittik diyor. Ne ördün orada ya? Ne ördün orada? Niğde'ye gitmiş. Niğde'de ne var ya? Bir gram altın için gidilir mi oraya abla ya? Niye diyecek? Dezin dezin, sıkıntı yok. Hayatta hiç güne girmedim diyor. Ya Gülşadi abla, çok şey kaçırmışsın. Demet'le bir güne niye girmedin sen ya? Bak sıcak sıcak simitler. Hadi buyurun gelin. Valla yakın olsan gelirdik ya. Ne güzel bir simittir onlar ya. Ah Ankara gücü ah. Raşit geldi hemen. Hemen futbol muhabbetiyle geldi. Hiç kaçırmaz Raşit. 3-3 biter diyor. Raşit, hayırdır sen bahis falan mı oynuyorsun? Hı? Abim sen patronsun, ne olacak? Biz fazla yayın yap diyor ya. Vallahi Faruk öyle de. işimiz gücümüz var bizim de ya. En son 8-2. Uyanınca 8-8 olmuştur kesin. Olabilir Faruk valla, mümkün. Futbol bu. Ne kadar ince düşünceli yengemiz var diyor. Seni hiç yormuyor. Allah razı olsun ya. Aynen valla, beni hiç yormuyor. Haydar'ı da radyonun reklam yüzü yapalım. Radyo diyor patlar gider diyor. Rating rekorları kırar diyor. Haydar, reklam yüzü yapacağız. Rafet abi öyle diyor. Hep derim Haydar abi adamın ham maddesi karesidir çarpı 2 diyor. Allah Allah, nasıl bir matematik bu Dündar ya. Valla ben sözleri dinleyemiyorum biliyor musun? Yasin tek baş. Konuşuyorum ya, sürekli konuşuyorum, bir şeyler yapıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum, sıkıntı. 6 Kasım. Ya işte elinizde avucunuzda o var be Onur. Başka da bir şey yok. Biraz daha buradayım. Hiç külesim yoktu diyor. Evet Cemp İvedik, aynen. Tam dinleyemedim Ali dayı. Vallahi dinleyecektin, yapacak bir şey yok. Ben çaldım.

Vay be, vay be. Gönderelim, devam, devam. Potpourri yapalım. Orhan Kaptan, günaydınlar, aleyküm selam. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Cumamız da mübarek olsun inşallah diyor. Eyvallah kaptanım, hoş geldin. Güzel bir gün de olsun. Altın istemiştir Raşit abi diyor. Skor verene, skoru doğru verene Ali abi altın veriyor yazdım. Yapma ya. Onur da arkadan gazlıyor. Altını kim kaybetti de biz bulacağız. Ali abi listende kaç tane Faruk var diyor. 4-5 tane var da. Biraz önceki Faruk bowl kebap Faruk'tu arkadaşlar bu arada. Platonik aşklara, kara sevdalara selam. Abi bir saat kal diyor. Yaptığın bütün dümenleri unutalım diyor. Vay. Anlaşmaya razısın ha Kemal İnal. Bayram eyvallah. Daha buradayım ama. Ispartalı Ayşe, daha buralardayım. Gülü annem, sen gelince günü ayarlıyoruz. Baklavalar, sarmalar senden. Kısır, poğaça, börek, salata çeşitleri benden. Bütün kızlar toplanıp bir mezdeke, naciye, fendiye, Ankara havası, roman havası oynayalım da alem gün görsün diyor. Vay. Ama şimdi öyle insanları toplayacaksın, gün yapacaksın, öyle gün olmaz. Günün bir amacı olması lazım. Güne kaç kişi geliyorsa, atıyorum 10 kişi geliyorsa, 10 kez yapılınca o gün, gün olarak sayılıyor. Herkesi topla, ye iç, her gün yaptık. Ne aldınız? Altın, çeyrek, para, hiçbir şey yok. Öyle gün olmaz, kabul olmaz o Demet. Bir gecede yedin tarlayı değil mi? Bir tarlamız da yok ki yiyelim. Valla Onur'a bir sorsana, o 6-0 neydi? Onur daha iyi biliyor Haydar. Arka planda hep yazışıyor bunlar biliyor musunuz arkadaşlar? Haydar, Onur, Kemal, Raşit, Dündar da eklemişler oraya. Hep dümen yapıyorlar, bildiğiniz gibi değil. Bir saat kalırsan favori yayıncımız sen olursun. Bir daha yaptığın dümenleri bile unuturuz diyor. Vay be. Skor tahminleri var diyor. Skor tahmini yaptırsak var ya, günün sonunda altın istersiniz benden. Ajda bilezik falan filan istersiniz. Gerek yok. Haydar. Orhan Kaptan, neredesin sen ya? Ha, Ramazan daha delinin oraya gidiyorum diyor. Bir diyeceğim var mı? Selam söyle Ramazan'a. Hayırlı olsun. Spar Ebergasing. Raşit şimdi hangi düğünde takacak acaba altını? O çeyreği takmıştır herhalde be Kemal. O gitmiştir. Futbolla ilgili bir sesli mesaj atayım da diyor. İstanbul'a selam söyleyeyim. Az bekle diyor. Yok yok, aman aman Şenol. Aman aman. Aman kardeşim, aman. Adımı yaz avcuna, arada bir aklına gelince yalarsın. Tribin olurum. İyi mi, şarjım bitiyor.

Günaydın Ali Bey, güzel bir gün diliyorum Adapazarı'ndan. Menekşe Hanım hoş geldin, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. İyi tatiller diliyoruz. Adapazarı'na sevgiler, selamlar. Haydar abi gibinin diyor, arka planda bir grubu daha varsa beni de alsınlar diyor. Var var. Bermuda şeytan üçgeni. Sizin de aklınız, fikriniz parada, altında, her şey para altın demek değil. Bizim gönlümüz zengin bir kere diyor. Siz fas fakirseniz biz ne örelim abi diyor. Yok, bu parayla alakalı bir şey değil. Günün bir amacı var. Gün demek herkes toplanacak, işte 5 kişi 10 kişi neyse baştan belirlenecek. Herkesin evinde o gün yapılacak, madem öyle kurallara uygun yapıyoruz bu işi. Ondan sonra çeyrekse herkes o gün çeyreğini orada takdim edecek, yenilecek, içilecek. Hadi mezdekeniz bilmem ne, öyle olur. Yok mezdeke oynayalım, yok kısırı yiyelim, gün olsun. Öyle gün olmaz. Şarjın bitmesine inandık diyor. Vallahi şarjım bitiyor ya. Abi Rafet abi kaç yaşında olduğunu söyledi mi? Tam yaşı kaçmış diyor. Söyledi. Tam yaşını söyledi. 49. 49 kere maşallah. O çeyreği aldım diyor. Gittim bozdurdum. Masayı donattım diğer restoranda. Yedim afiyetle diyor. Raşit çeyreği bozdurup yemiş diğer restoranda. Biz de Rafet'in yediğine inandık. Yedik diyelim. Biz üstümüze düşeni yaparız patron. Demom diyor, sen organize et, maksat eğlence sohbet olsun diyor ya. Değil mi? Şerife müdürem pek meraklı böyle günlere. Gün yapanlar diyor, bavul kebaba gelsinler abi diyor. Kısır mısır sıkıntı yok diyor. Biz de faydalanalım diyor. Perlus fark. Bavul kebap.

Tamam Ali abi diyor, sen çeyrek getir güne gelirken. Pek heveslendin, hevesin kursağında kalmasın diyor. Ben çeyreğe getiririm, sıkıntı yok, liste yapacağız. Ben ne zaman alacağım onu da hesaplarsak çeyrekte sıkıntı yok. Ben 3 çeyrekte girerim güne, problem değil. Seviyorum dedikçe birazcık bekle de. Dümen dersi veriyor musun Ali abi diyor. Valla Onur'um senin gücün yetmez ya, maddiyatın yetmez o dümen derslerine. Çok çalışman lazım, çok. Günün meraklısı çok, biz bizzat yaşıyoruz diyor. Vay, Şerife müdüremiz yazmış. Abi sen de gün konularına nasıl olur, nasıl biter iyi hakimsin maşallah diyor. Radyocu olarak her şeyi bilmemiz lazım Dündar. Vallahi bilmezsek sıkıntı, eziliriz yoksa. Güne girdik bu arada. Yani 3-4 senedir gün yapıyoruz biz. Ama bizim gün öyle olmuyor. Bizim gün nasıl biliyor musun? Bir kişi paraları topluyor. Kimin sırasıysa parayı alıyor. Bizde günü öyle oluyor. En fazla 3-5 kişi denk gelirsek oturur birer çay içiyoruz. Öyle yemek kısır mısır bizi bozar abi öyle işler. Dündar. İlk günü Haydar'da yapalım, sonra iptal edelim. Yediğimiz yanımıza kar kalır diyor. Vay Rafet abi. Ama Haydar şimdi ilk günü yaparsa hasılatı toplaması lazım öyle.

Abi diyor, Rafet abi kaç yaşına basmış? Haydar, kendin düşün bul bakalım. Muş muş. Rafet abi Muş'taymış. Muş. Bence de siz başka gün yapın diyor. Kadınların günü bozar sizi. Vallahi bozar bizi abi. Bize göre değil o işler. Salı günü başlıyor muyuz? Murat abi, BJK Murat olabilir ya. Bugünü çok uzattınız ya diyor. Vallahi 15 dakika uzattım Tamer, daha ne olsun ya. Abi sadece cuma günleri mi dümen yapıyorsun, yoksa hafta sonları falan da dümen var mı diyor. Kemal'im, hafta sonu ve tatil günleri dümende kapalıyız. Sadece pazartesinden cumartesiye dümen yapıyoruz. Mesai saatlerimiz dışında dümen yapmıyoruz. Abi ne yapıyoruz biz, ne çalıyoruz, nedir ne değildir bu ya? Dur bir saniye, bir şeyler gönderelim şuradan. Şunu gönderelim. Dur şunu göndereyim abi, şuradan devam edelim.

Bizim güne iki lazım, iki kişi lazım diyor Murat abi. Abi güne iki kişiyi buradan arıyorsan sıkıntı. Kaç para güne giriyorsunuz abi? Seneye neresi olacak diyor. Seneye 50. Seneye 50. Ne oluyor? Nevşehir. Seneye Nevşehir. Nevşehir kaçsa artık işte. Benim bildiğim Rafet abi 50 oldu diyor. 50 nereye inindi? Nevşehir. Nevşehir'in plakası ya. Vay. Rafet abi Nevşehir'de.

Arkadaşlar bu arada hafta sonu cumartesi ve pazar günü Turadent ekibi Viyana'da olacak. Diş sıkıntısı yaşayanlar, diş yaptırmak isteyenler, sağlıklı gülümsemek isteyenler ücretsiz görüşmeden faydalanabilirler. 3. Viyana'da görüşmeler gerçekleştiriliyor. Hemen Uğudray'ın dibinde. Cumartesi ve pazar günü. Bu cumartesi ve pazar sabah 9'dan itibaren görüşmeye gelebiliyorsunuz. Öncesinde randevu yaparsanız tabii ki daha iyi olur. Yoğun geçiyor çünkü görüşmeler. Tamamen ücretsiz, bilgi alabiliyorsunuz. Dişlerinizi gösteriyorsunuz. Bakıyorlar doktorlar. Ona göre size bilgi veriyorlar. Bu cumartesi ve pazar günü Turadent ekibi Viyana'da. Bovul Kebap Pandorf'ta. Artık Pandorf alışverişe gittiğinizde aç kalmayacaksınız. Aynı zamanda Sıla yolunda en güvenli durağınız Bovul Kebap Pandorf. Döner çeşitleri, pizza, pide, lahmacun, falafel, şinitzel. Birbirinden güzel bowl'lar sizleri bekliyor Bovul Kebap'ta, Pandorf'ta. Mega süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. 2. Viyana, 10. Viyana, 22. Viyana, 23. Viyana ve şimdi 20. Viyana'da. Birbirinden güzel kampanyalar, özel indirimler mega süpermarketlerde sizi bekliyor. Viyana FM sosyal medya hesaplarımızdan ve mega süpermarketin sosyal medya hesaplarından kampanyaları takip edebiliyorsunuz. Sürekli yeni kampanyalar var. Bazen değil, haftada, her hafta yapılıyor bu. Market içi kampanyalar oluyor. Bu reklamlarda duyurulmuyor. Gittiğinizde kendiniz görüyorsunuz. Çok çok çok hesaplı fiyatlar. Adse Centrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstraße 28 numarada. Ana dilinizde sağlık hizmeti alıyorsunuz. Adse Centrum Simmering. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya gerçekleştiriyor. Açılışlara çelenk de gönderebiliyorsunuz Florya üzerinden. Roto Home ve Roto Möbel mağazaları. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. Evinizin ihtiyacı olan A'dan Z'ye her şeyi Roto Möbel ve Roto Home'dan temin edebiliyorsunuz. Roto Möbel'de indirimler olanca hızıyla devam ediyor. Oturma grupları, yemek masaları, yatak odaları, çocuk odaları, ne isterseniz. Hepsi Roto Möbel'de. İndirimler sosyal medya sayfalarında, aynı zamanda Viyana FM'de de paylaşılıyor. Roto Home'da da indirimler olanca hızıyla devam ediyor. Birçok indirim reklamda paylaşılmıyor arkadaşlar. Roto Home'a gidiyorsunuz, kendiniz bizzat görüyorsunuz. Tabi olan indirimlerde hem Roto Home'un hem de Viyana FM'in sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor. Kaçırılmayacak fırsatlar. Türkiye'den daha ucuza temin edebiliyorsunuz. Kaliteyi uygun fiyata alıyorsunuz. Bu arada yeni yayın döneminde yayıncılarımıza sponsor olabiliyorsunuz. Her yayına ayrı ayrı destek verebilirsiniz. Bunun yanı sıra radyomuzdaki sosyal medya hesaplarımızda yapılan paylaşımlara da sponsor olabiliyorsunuz. Haberaltı banner sponsorlukları var. Çok uygun fiyatlar başladı. Hem radyomuza destek olmuş oluyorsunuz hem de markanıza değer katıyorsunuz. Özellikle işveren arkadaşlar. Bizim için sponsor olmazsa olmazımız, sponsorlarımız olmasa bu yayınlar sizlere ulaşmaz. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Haberaltı banner en uygun fiyatlarla şimdi Viyana FM'de. Arayın, yazın bana, iletişime geçin, yardımcı olayım. Hem de Viyana FM'den reklam yaptığınızda markanız değer kazanıyor ya, bir de onu gider olarak gösteriyorsunuz. Senin sonunda da 2 kere, 3 kere faydalanıyorsunuz o faturadan. Kaçırmayın bu fırsatı.

Bildiğim ortopedi yok Raşit. Bunu Atep grubunda sorarsan daha iyi olur. Radyoda sadece bize destek olanları yönlendiriyorum arkadaşlar. Destek olmayanlara bilsem de yönlendirmiyorum, açık söyleyeyim. Ne kadar köfte o kadar yardım. Öyle bedavaya yok artık. Oo, Murat abi sağlammış rakam ya. Aydın Türeyen, günaydınlar abi. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Bir gece, iki gece sonra bir hafta. Bu sene 49 oldum, seneye 51. 50 yok bende diyor. Rafet abi 50'ye es geçiyor. Aleyküm selam. Ramazan henüz gelmemiş diyor. Patron adam ya. Niye gelsin erkenden? Helal olsun sana vallahi diyor. Adama şarkısını dinletmedin ama diyor. Diğer şarkıların hepsini tam dinlettim. Biz de böyle ya. Yasin tek baş.

Hadi bakalım, o zaman emojiler gelsin. Hepinizden emoji bekliyorum. Gönder gönder gelsin. Bugünkü emojiler bana ve yayın ekibinde arka plandaki arkadaşlarımıza gelsin. Bugün yayın çok hızlı aktı, anlayamadık. Bir kısır muhabbetidir başladı. Aslında niyetimiz başka bir konuyu işlemekti ama saate baktığımda 8.40'tı, dedim artık bugün çok geç oldu. Bir dünyada mesaj geldi. Kaçırdık, konu monu kalmadı, yapacak bir şey yok.

Kun Kargo, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Sana baktım her anda. Orada bizi dinleyen bütün arkadaşlara selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kun Kargo. Pinrings'i Avusturya ile Kun Kargo buluşturuyor. Sağ olsunlar. Pinrings demişken bir tane canlı canlı Pinrings içeyim ya. Önümde duruyor, içmeye vaktim olmadı. Bak canlı canlı bir ses yapalım abi. Bir sesi yapalım şöyle. Gelsin bir tık sesi gelsin. Duydunuz değil mi sesi? Tık sesini duyduk. Ödülümsün dünüm bugünüm. Yarınımsın. Benim en güzel. Ya insanın önünde içecek durur da iki saat boyunca içmeye vakit bulamaz mı? Evet, bulamıyorum. Bulabilsem içecektim ama vakit bulamadım. Gönder gönder gelsin. Bütün emojiler bana ve ekibime gelsin. Yemin ederim ben de şimdi diyor bu parçayı rica edecektim. Tesadüfüm. Dilek Hanım güzel bir günün olsun. Hoş geldin. En yeniler her zaman Viyana FM'de. En eskiler, en yeniler, en iyiler. Sen kaçarsın. Ha, dün Orhan Ölmez unutmuş ya. Normal ben istek çalmıyorum zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Allah'ım herkesin aklından geçen dualarını, dileklerini kabul etsin inşallah diyor. Amin. Bakalım kimler burada kaldı. 9'dan sonra İbrahim Elden yayında oluyor. Ben gidiyorum diye gidenler olmuş mu kontrol ediyorum.

kayısır reçeli yapıyormuş Dilek Hanım. Hadi bakalım, kolay gelsin. Yayınlarımızı dinlemekten çok büyük keyif alıyormuş. Rabbim yolunuzu açık etsin, daima sağlık, sıhhat diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olasın. Dündar, eyvallah kardeşim. Demet, teşekkürler, sağ olasın. Haydar, eyvallah kardeşim. Bartın Nibo, çok teşekkür ediyorum. Menekşe Hanım, teşekkürler. Beytullah, hoş geldin kardeşim. Çok teşekkürler. İsmail Koçer, eyvallah. Bugün Cuma, finali tabii ki ilahiyle yapacağız. Gonca Hanım, çok teşekkürler. Süper yayındı diyor Onur. Teşekkürler kardeşim. Kemal Müdürüm, teşekkür ediyorum. Nesrin Hanım, çok teşekkürler. Yıldız Hanım, teşekkürler. Murat abi, Murat Erdatlı, BJK Murat, teşekkürler abiler. Cevat, teşekkürler. Şerife Küçük, Aynur Demircan, çok teşekkürler. Kum Kargo, aynen, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

Kadir Hanım, hayırlı yolculuklar diliyorum tekrardan. Gülcan abi, Zuhal abla, size de hayırlı yolculuklar. Hallekinci, hayırlı yolculuklar. Emeğine sağlık patron, ekip. Hakkımızda hayırlı olan dualar bizi bulsun. Hayırlı cumalar cümleten. Keyifli hafta sonları diliyor. Sağ olasın Şerife müdürem.

Yasin Tekbaş, teşekkürler kardeşim. Gülşadi abla çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Kalbimizden geçen, dilimizden dökülen ve bizler için hayırlı olan bütün dualarımızın kabul olması dileğiyle hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Şimdiden çok güzel bir hafta sonu olsun inşallah sevdiklerinizle beraber.

Ayrıca dünkü sistemimden sonra sağ olsun çok sayıda dinleyicimiz tüm paylaşımları hem Facebook'ta hem Instagram, Viyana FM hesaplarında beğenmeye başladı. Hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Böyle peş peşe paylaşılınca dikkat çekmemesi mümkün değil. Süpersiniz. Önünüze denk geldikçe Viyana FM paylaşımlarını beğenirseniz mutlu oluruz. Küçük bir desteğiniz olmuş olur. Orhan Kaptan çok teşekkürler, sağ olasın. Allah nasip ederse pazartesi günü yine aynı saatte Avusturya saatiyle 7-9 Türkiye saatiyle 8-10 canlı canlı burada Viyana FM'de sizlerle birlikte olacağım. Pazartesi günü yeni sezonu açıyoruz. Top 5 listemize de başlayacağız. En hızlı mesajları bakalım pazartesi günü kimler gönderecek? Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Artse Centrum Simmering, Pandorf Bowl Kebap, Florya Events Dekorasyon, Rota Home ve Rota Möbel mağazalarına değerli katkılar için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

kötü. Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan. Cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor. Bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

0: Biyonev'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. Başörtüsü yasağı kararlılıkla uygulanacak. Avusturya Entegrasyon Bakanı Claudio Bauer, okullarda 14 yaş altındaki kız öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının kararlılıkla uygulanacağını açıkladı. Bauer, okul yönetimleri ve öğretmenlerin uygulama konusunda eğitim müdürlüklerinden destek alacağını, bildirilen ihlallerin takip edileceğini ve gerekli durumlarda cezaların uygulanacağını söyledi. Yarı zamanlı çalışanların sayısı artıyor. Avusturya'da 2026'nın ikinci çeyreğinde çalışan sayısı yaklaşık 4,5 milyonla geçen yılın aynı dönemine göre değişmedi. Statistik Avusturya verilerine göre yarı zamanlı çalışanların sayısı 57.200 artarken tam zamanlı çalışanların sayısı 57.400 azaldı. Ülkede yaklaşık 1,45 milyon kişi yarı zamanlı çalışıyor. Nefret söylemleri nedeniyle yorumları kısıtladı. Avusturya İslam Cemaati sosyal medya hesaplarında artan nefret söylemleri, hakaret ve kişisel saldırılar nedeniyle yorumları geçici olarak büyük ölçüde kısıtladı. İGGÖ eleştiri ve farklı görüşlere açık olduklarını ancak nefret, tehdit ve hakaret içeren yorumların kabul edilemeyeceğini belirtti. Suç teşkil edebilecek yorumların kayıt altına alınarak gerektiğinde yetkili makamlara bildirileceği açıklandı. Yorumların saygılı bir tartışma ortamında yeniden sağlandığında tamamen açılması planlanıyor. Yeni doğan çocuklara 500 euro başlangıç desteği planlanıyor. Avusturya hükümeti yeni doğan çocuklar için geleceğin deposu adı verilen yeni bir birikim sistemi üzerinde çalışıyor. Plana göre 2027'den itibaren doğan çocuklara devlet tarafından 500 euroya kadar başlangıç desteği verilecek. Ailelere de çocukları adına yılda 5000 euroya kadar para yatırılabilecek. Birikimlerden 18 yaşına kadar sermaye kazancı vergisi ve hesap işletim ücreti alınmaması, paranın ise çocuk 18 yaşına geldiğinde kullanılabilmesi planlanıyor. Başörtüsü yasağı için yeni davalar geliyor. Avusturya'da 14 yaş altındaki kız öğrencileri kapsayan okullarda başörtüsü yasağının yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni davaların açılması bekleniyor. Bazı öğrencilerin yasağa karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurabileceği belirtilirken, İslam Cemaati de dava açmak isteyen öğrencileri destekleyeceğini açıkladı. Ümit Vural başörtüsü yasağına uyulmasını istedi. Avusturya İslam Cemaati Başkanı Ümit Vural, ORF'e yaptığı açıklamada okullarda 14 yaş altındaki kız öğrenciler için uygulanacak başörtüsü yasağını değerlendirdi. Vural, yürürlükte olduğu sürece yasaya uyulması gerektiğini, ancak uygulama sırasında çocukların yararının da gözetilmesi gerektiğini söyledi. Başörtüsü takmakta ısrar eden kız öğrencilerin kaygılarının anlaşılması gerektiğini belirten Vural, yasaya uymama çağrılarını desteklemediklerini vurguladı. Okullarda başörtüsü yasağı başladı. Avusturya'da devlet ve özel okullarda 14 yaş altındaki kız öğrenciler için başörtüsü yasağı 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Yasağa uyulmaması halinde önce öğrenci ve velisiyle görüşülerek uyarı yapılacak. İhlalin devam etmesi halinde ise 150 ile 800 euro arasında para cezası uygulanabilecek. Yukarı Avusturya'da okullar öğretmen arıyor. Yeni eğitim yılının başlamasına kısa süre kala Yukarı Avusturya'daki bazı okullarda öğretmen açığı devam ediyor. Özellikle ilkokul ve ortaokullarda Almanca, İngilizce ve matematik öğretmenlerine ihtiyaç duyuluyor. Öğretmenler Sendikası ise açıklanan resmi rakamların gerçekte yaşanan personel sıkıntısını tam olarak yansıtmadığını belirtiyor. Sınır kapılarındaki ödeme sorunları çözüldü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, gurbetçilerin sınır kapılarında yaşadığı trafik cezası ve otoyol ücreti ödeme sorunlarının çözüldüğünü açıkladı. Yapılan düzenleme ile çift ödeme ve plaka okuma sorunları giderilirken, eski araç sahibine ait cezaların yeni araç sahibinden tahsil edilmesinin de önüne geçildi. Sarıkaya, çalışmaların ilgili bakanlıkların koordinasyonuyla tamamlandığını belirtti. Viyana'da 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Viyana'nın 17. bölgesinde polis kontrolünden kaçmaya çalışan 29 yaşındaki bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında 2,2 kilo kokain bulunurken genişletilen soruşturma kapsamında Favoriten bölgesindeki bir evde yapılan aramada 4,7 kilo esrar ve 147 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda ayrıca binlerce euro nakit para bulundu. Akaryakıt indirimi Eylül sonuna kadar uzatıldı. Avusturya'da akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla uygulanan litre başına 1,9 centlik vergi indirimi Eylül sonuna kadar uzatıldı. Akaryakıt istasyonları ayrıca uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşleri pompa fiyatlarına hızlı şekilde yansıtmakla yükümlü olacak. Avusturya'da kişi başına 6.311 euro kamu borcu düşüyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülke genelinde kişi başına düşen ortalama kamu borcu 6.311 euro olarak hesaplandı. Steiermark 8.611 euro ile en yüksek borca sahip eyalet olurken Viyana'da bu rakam 7.342 euro oldu. En düşük kişi başı borç ise 3.285 euro ile Tirol'de kaydedildi. Graz'da 24 yaşındaki kadın evinde öldürüldü. Avusturya'nın Graz kentinde 24 yaşındaki bir kadın şehir merkezinde evinde öldürüldü. Polis olayın ardından kadınla aile bağı bulunduğu belirtilen 23 yaşındaki şüpheliyi apartmanın merdivenlerinde gözaltına aldı. Viyana'da sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu sıcak bir hava olacak. Gece en düşük sıcaklık 19 derece civarında olacak. Gündüzse en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Akşam saatlerinde ise bazı bölgelerde yağmur bekleniyor.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM.

0: Vion FM de. Vion FM.
1: Hangimiz düşmedik kara?
0: En iyiler.

Evet, bir haftayı daha geride bırakmışken işte geldik, dayandık Cuma kapısına. Efendim, Viyan FM kavşağındasınız ve keyfe kederdesiniz ve Özlem Ayral'la birliktesiniz. Siz değerli yol arkadaşlarım, radyolarınızın başına hoş geldiniz ve başlıyoruz.

Bir haftayı daha geride bıraktık derken, gerçekten de bir hafta geride kalırken, bir mevsimi geride bıraktık, yeni bir mevsime de merhaba dedik. Ve bugün takvim yaprağımız 4 Eylül 2026'yı gösteriyor. Ve günlerden cuma. Umuyorum ve diliyorum ki 2-2,5 saatlik birlikteliğimizde, yolculuğumuzda şahane zamanlar geçirelim.

0: Evet, Keyfe Keder programının iki güzel sponsoruna teşekkürle başlıyoruz her zaman olduğu gibi. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla ve tabii ki %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'in katkılarıyla programı hazırlayıp sunuyorum. Nova Süpermarket'e bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler dilerken Radyo Viyana FM'de Pindrinks'i Viyana ile buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Ve kısa bir reklam arasından sonra buradayım. Radyonuz açık olsun. Bu arada mesajlarınızı bekliyorum.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Evet efendim, bir şeyin farkına vardım. Aslında daha önce de farkına varmıştım ama bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela ilk anonsta hani merhaba merhaba merhaba ben geldim falan diyorum ya. En çok zorlandığım, programın en çok zorlandığım bölümü ilk başlangıç bölümü. Yani hep şunu düşünüyorum. Öyle bir şey söyle ki radyosu açık olanlar böyle birbirlerine haber versinler. Aç bu programı dinlemeye devam et ve kopmadan dinlesinler. Çünkü başlangıçlar çok önemli. Başladığınız noktada iyi bir vuruş yaparsanız çok kalıcı olur. Bu yüzden de her seferinde böyle gerilerek acaba bugün ne desem, ne desem. Efendim, çok güzel bir program olsun. Şahane bir program olsun. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj attım. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı bekliyorum. Mesaj yazamayacak durumda olanlar da varlıklarını tek bir noktayla hissettirebilirler. Yani ben o tek noktaya çok büyük anlamlar yüklüyorum. Ben çok yoğunum, şu anda yazamıyorum ama buradayım, bil istedim mesajını ben orada okuyorum. Onu da söyleyeyim. Evet, şimdilik kimler bizlerle birlikte? Şöyle bir hemen bakıyorum mesajlarınıza. Sevgili Tamer'in mesajını görüyorum. Ve sevgili Ayten bizlerle, Ispartalı Ayşe bizlerle, Erdatlı babacığım bizlerle, selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım, hayırlı cumalar herkese demiş. Ve aleyküm selam babacığım, hoş geldin, hayırlı cumalarımız olsun inşallah. Yalçın Emine'nin radyosu açık, böyle bana bir sarılmış. Vallahi ben de sana sıkı sıkı sarılıyorum ve çok öpüyorum, dinlemedeyim demiş. Sevgili Ali'nin radyosu açık, iyi yayınlar, hayırlı cumalar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalarımız olsun. Her günümüz cumalar kadar feyiz yüklü, dua yüklü olsun inşallah. Cevat'ın radyosu açık. İngiltere'ye sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Merhaba, hayırlı cumalar Özlem abla. Nasılsın? Ya biraz tuhafım bugün. Bugün biraz tuhafım derken nasıl olduğumla alakalı. İyiyim, sağlığım yerinde, keyfim yerinde. Ama böyle bir şey var. Havadan galiba. Efendim, Isparta stüdyolarından şu anda sesimi size ulaştırıyorum. Gök gürlüyor, hava kapalı, gri bulutlar var. Galiba onların etkisiyle böyle biraz ne olduğum, nasıl olduğumla alakalı bir fikrim yok diye düşünüyorum. Ve Konya'ya Sevgiler, selamlar Selim. Seni görünce aklıma artık neydi o? Buz çelik miydi? Buz çelik geliyor aklıma. He, patron gelmeden buz çelik demeyecektim. Evet efendim, ya Allah ya Bismillah. Allah utandırmasın. Şöyle bir hemen. Ne yapıyorsun Özlem hala? Şöyle bir dedin. Bilmiyorum ya. Diyorum ya, bugün biraz saçmalık var üzerimde.

Almanya'ya sevgiler, selamlar. Tamer'cim merhaba. Evet, senin de beyanın üzere 4 Eylül 2026'yı gösteriyor takvim yaprağımız. Ve

Dünya sizin vatanınız mı, yurdunuz mu? Ya da dünya bizim vatanımız mı, yurdumuz mu? Her şeyi ne kadar sahiplenmeye meraklıyız ya. Oysa ki hiçbir şeyin sahibi değiliz. Ayran abla ne arıyorsun? Valla bu soruyu sormaktan ne zaman geçeceksin diye düşünüyorum şu anda. Ben de ne arayayım, yarın için verdiğin ödevi tamamlayayım. Çok iyi. Aferin sana. Bu arada Eylül'ün ilk cumartesi gecesi malumunuz gecenin içinden keyfe keder sizlerle birlikte ve oluyor. İnşallah olacak. Çünkü bugün biliyorsunuz sizlere programı ulaştırdığım cihazım arızalı aslında. Bakmayın yayınları yapıyorum da arka planı biraz eziyetli. Valla ses portumda bir problem var. Parmağımı üzerine değdirerek sesi ayarlamaya çalışıyorum. Bugün inşallah programdan sonra servise götüreceğim. Yarın umuyorum ve diliyorum ki cihazımı teslim alabilirim ve sizlerle birlikte yarın gece Keyfe Keder programını yapabilirim. O yüzden de biraz kızakta yani Tamer, ama her şekilde inşallah yarın gece sizlerle birlikte olmayı çok istiyorum. Ama takdir ederseniz ki de çok zorlanıyorum programı yaparken. Tabii sizler bunu hissediyor musunuz bilmiyorum. Ara ara müzikte böyle tek portta indiği zamanlar oluyor. Dolayısıyla bir an önce de sorunumu halletmek istiyorum. Hani yeni bir cihaz hayali kurdum tabii ki. Hala o hayali kurmaktayım ama şu anda yeni bir cihaza girme şansım yok. Elimdeki emekliye ayrılmak isteyen, artık beni emekli et diyen eski cihazımı yeniden kullanılabilir bir hale getirmenin telaşı içerisindeyim. İnşallah yarın gece, gecenin içinden keyfe keder Viyana FM'de sizlerle buluşmayı başarır. Sıradaki eser Günay Hanım'a gelsin, saygılar demiş Tamer. Evet, bugün sıraya sizin için ve hepimiz için yeni bir eser aldım. Yeni mi? Ben yeni dinledim daha doğrusu. Şöyle bir bakayım, tarihini atmış mıyım? 2023'ün eseriymiş. Vay. İncitme tabi. Ve günün sözünü paylaşmış bizimle. Herkes birbirini tanıyor ama kimse birbirini anlamıyor. Herkes birbirine yakın ama herkes birbirine yabancı. Bugünün sözüne döneceğim.

0: Mustafa. Mustafa Çatalkaya, hoş geldin.
1: Vay dünya dünya, yalansın dünya. Vay dünya dünya, fanisin dünya. Can ile cananım.
0: Evet, günün sözü aslında gerçekten de çok manidar. Bugün geldiğimiz noktada insanlar artık birbirlerine çok çok yakınlar. Nasıl yakınlar? Yani eskiden biliyorsunuz sevdiklerimize ulaşabilmemiz için bir takım zorlukları aşmamız gerekiyordu. Kat ettiğimiz yollar uzundu ve çetrefilliydi. Ülkeler arası görüşmeler neredeyse imkansızdı. Bir telefonla bile görüşebilmek zahmetliydi. Ama bugün geldiğimiz noktada her şey o kadar kolay ki. Dünyanın diğer yüzünde bir sevdiğiniz varsa vallahi açın her akşam kamerayı. Aman devirme onu. Ay çok heyecanlandım. Açın kamerayı, saatlerce görüntülü görüşün. Evet, sarılamıyorsunuz falan ama yine de ne kadar büyük bir kolaylık değil mi? Ne kadar güzel. Mesafeler artık sıfıra indi. Ama gelin yürek mesafelerine şöyle bir göz atalım. Yürek mesafelerine ne oldu? Bu kadar yan yana gelmeyi başarabilirken, bu kadar birbirimize yakınken, birbirimizi artık ne kadar anlayabiliyoruz ve yürek mesafemiz acaba nerelerde? İşte bu tartışma konusu bence. Ve günün sözü bugün gerçekten çok güzel. Herkes birbirini tanıyor ama kimse birbirini anlamıyor. Çünkü artık herkesi tanıma şansınız var. Sosyal medya profillerine girin, tanıyın, tanıyabiliyorsanız. Tabii kendini gösteriyorsa ya da kendini gerçeğini gösteriyorsa. Kendi gerçeğini gösteriyorsa. Hani herkes birbirini tanıyor, birbirini anlamıyor. Şöyle bir anlam yüklüyorum. Birbirimizi anlama şansımız neden çok azaldı? Çünkü kimse gerçek yüzünü ya da çoğunluk gerçek yüzünü göstermiyor ki. Orada gördüğümüz sahte, hayali, ön platformda güzel güzel insanlar, güzel güzel kareler, mutluluklar, kahkahalar. Nasıl anlayabiliriz ki birbirimizi? Orada gerçeğimiz var mı? Bunu tartışmak lazım. Gerçekten çok uzaklaşan insanların yürekleri birbirine ne kadar yakın olur? Bu da tartışma konusu. Tabii bu herkes için geçerli değil. Ama şöyle düşünün. Yani hepimiz bunu yapmıyor muyuz? En mutlu olduğumuz anları paylaşıyoruz. Kavgayı, gürültüyü paylaşmıyoruz. Tabii ki paylaşmayacağız. Mahrem konularımız onlar bizim. Ama işte o gördüğümüz tablonun arkasında bambaşka şeyler var. Ne bileyim, düğün görüntüleri paylaşılıyor. Nişansöz görüntüleri paylaşılıyor. Ama arkada nasıl duygular var bilmiyoruz. Birbirimizi anlama şansımız ne olabilir ki? Çünkü insanlar artık birbirlerini tanıyabilmek için, yani bugün hakikaten biriyle tanışıyorsunuz, hemen sosyal medya profiline bakıyorsunuz. Oradan tanımaya çalışıyorsunuz. Bu doğal. Hayatın doğal akışı artık. Ben buna karşı değilim. Ama orada gördüğümüzle gerçeğin arasında uçurumun olduğunu da bilmek lazım. O yüzden Tamer'cim, insanların birbirlerini anlama şansları artık çok az. Birbirimizi anlama şansımız çok az. Nasıl anlayabiliriz? İlla ki anı biriktirerek, anılar biriktirerek, birileriyle yola çıkarak, birileriyle yemek yiyerek, karşılıklı gelerek, sohbet ederek, ne bileyim bir anı, bir zamanı paylaşarak ancak öyle olabilir. Ama artık bu da çok çok uzaklarda bir ihtimal. Herkes çok çalışıyor. Çünkü çok çalışmak zorunda. Herkes ya da çoğunluk çok yorgun. Yorgunluğun altında bambaşka sebepler var. Ve birçok insan artık kendiyle baş başa kalmak istiyor. Bir araya gelmektense, ama ne var, internet var. İki mesajlaşırız, iki konuşuruz, iki görüntülü muhabbet ederiz. Olayı böylece tamamlamış. Yok. Öyle bir dünya yok. Evet, teknolojiyi seviyorum ama ne yazık ki insanları birbirinden ayıran, birbirinden uzaklaştıran ve ne yazık ki insanları yalnızlaştıran bir sistemin içindeyiz. En azından ben böyle düşünüyorum.

Ve Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler selamlar gönderiyorum. Aytencim merhaba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nur kokulu cumalar ablacığım. Sesindeyim, öptüm bal yanaktan. Ben de seni çok öpüyorum ve sıkı sıkı sarılıyorum. Hollanda'ya sevgiler selamlar gönderiyorum. Ayşe'cim, Ispartalı Ayşe. Merhaba. Özlem Ayral'la Keyfek Eder zamanı başladı. Cuma günü huzurlu, sevgi dolu, kakası bol, mucizeleri bol bir gün olsun inşallah. İnşallah bugün öyle güzel geçsin ki keder kapıyı çalsa bile özür dilerim bugün doluyuz diyelim. Ve günün sözü, bir günün sözü de Ayşe'den gelmiş. İyilik olsun hep umudumuz. Çünkü umut bedava, iyilik bulaşıcı, mutluluk da bazen bir kahkahayla başlar. Çok iyiydi. Kahkaha atalım. Hadi at bir kahkaha Özlem ablam.

Mustafa Çatalkaya yine güzel bir fotoğrafla programı taçlandırmış. Yani en azından benim için çok güzel bir fotoğraf karesi. Efendim, gökyüzü ile yeryüzü bir arada kardeşler. Bilmiyorum, ufuk çizgisine baktığınız zaman, yani gökyüzüyle yeryüzünün birleştiği yere bakar mısınız? Mesela ben fotoğrafı büyüttüm. İlk baktığım yer gökyüzüyle yeryüzünün birleştiği ufuk çizgisi. Dağları görüyorum. Böyle peş peşe sıralanmış dağları görüyorum. Arkada silüet şeklinde dağlar ve önünde yine dağ tepeleri ve en önde uçsuz bucaksız tarla ve ağaçlar. Evet, şimdi bir fotoğrafa baktığınız zaman, özellikle manzara fotoğraflarına baktığınız zaman, ufuk çizgisine bakın. Siz ne hissedersiniz ufuk çizgisine baktığınızda? Şöyle bir düşünün. İlla bir fotoğraf karesi olmasını gerekmiyor. Mesela gün batımını izliyorsunuz. Güneş yavaş yavaş aşağı doğru artık veda etme makamında ve tam böyle gökyüzüyle yeryüzünün birleştiği o noktaya baktığınız zaman acaba ne hissediyorsunuz? Ben çok şey hissediyorum. Hayatı görüyorum mesela. Selam abla, iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı cumalar. Ay, söyleyemedim. Mustafa, teşekkür ederim. Bugün manzaramız pek güzel değil. Havada bulut yok ya. Ama ben gördüm o bulutları. Artık bununla idare et. Ay, çok güzeldi. Yine de çok güzeldi. Teşekkür ederim.

0: bu noktada şöyle bir es diyorum ve Suat, merhaba, söz sende.
1: Selam Özlem abla. Hayırlı
0: Merhaba.
1: cumalar
0: Hayırlı cumalar.
1: diliyorum. Bir hafta aranızda olmayacağım.
0: Aa.
1: Bu son günüm herhalde.
0: Niye
1: Büyük
0: ki?
1: ölçüde.
0: Aa.
1: Sağlık sebeplerinin dolayısıyla bir hafta yokum.
0: Hayırdır
1: Ne radyo
0: inşallah.
1: dinleyebileceğim, ne başka bir şey. O
0: Ay, şöyle bir
1: yüzden
0: nefes aldım.
1: inşallah bir hafta sonra, haftaya pazartesi
0: İnşallah.
1: bütün kağıtlarım iyi çıkarsa ondan sonra tekrar bir arada
0: Çok
1: oluruz.
0: geçmiş
1: Şimdiden
0: olsun.
1: herkese hayırlı cumalar diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Hayırlı
0: Çok çok
1: eğlenceler
0: geçmiş
1: diliyorum.
0: olsun. Ya sağlık falan, sağlık ve huzur çok önemli diyorum ya. Hakikaten de insanın sağlıkla ilgili problemi olduğu zaman hayat kalitesinde gerçekten enteresan bir ivme düşüşü yaşanıyor. Ve Suatçım, her şey güzel olsun. İnşallah sonuçların güzel çıksın. Amin.

Evet, Erdattı Babam'dan çok güzel bir fotoğraf karesi geldi. Ben fotoğraf karelerini gördüğüm zaman, özellikle işte bulunduğunuz yeri paylaştığınızda yanınızdaymışım gibi hissediyorum babacığım. Misafirlerin mi var? Radyo 45 sahibi de gelmiş. Vay. Maşallah size. Vallahi üç yakışıklı beyefendi böyle güzel bir fotoğraf karesi paylaşmış. Ben de diyorum ki iyi dinle.

Bazen bu şarkıları böyle peş peşe aldığım zaman şunu düşünüyorum. Dünya dile gelse ve insanoğluyla konuşmaya başlasa. Yani hep suçu bana atıyorsunuz da ben ne yaptım size? Kendi yörüngemde milim kaydırmadan döndüm. Efendim güneşin etrafında döndüm. Mevsimler tıkır tıkır işledi. Zaman tıkır tıkır işledi. Bir günde demedim ki ey insanoğlu ben yoruldum gari. Yeter artık biraz mola demedi. Ama biz hep dünyayı böyle güzel güzel suçladık.

Evet, Hollanda'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Fırtına Mehmet, merhaba. Bir tutam sevda diledim. Özlem Hanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mesaj sırası bana geldiğine göre yazabilirim. Sesiniz enerjimiz, neşemiz. Keyfe kederin keyfini yaşayalım, sıcak muhabbetlerin, sohbetin tadını birlikte çıkaralım. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Aldık selamını. Ve Özlem Hanım, benim için günün sözü şu: şimdiki sen, gelecekteki seni henüz tanımıyor olabilirsin. Bir dakika, baştan okuyorum. Şimdiki sen, gelecekteki seni henüz tanımıyor olabilir. İhtimaldir. Değişiyoruz çünkü, Mehmet. Yani bir düşünsenize, çok değil, bir 5 sene önceki halinizi düşünün. Neler değişti, değil mi? Valla bende çok şey değişti.

0: Isparta. Isparta'lı Ayşe'den şöyle bir mesaj gelmiş. Uleyn, uleyn felek.
1: Bir de fotoğraf.
0: Yağmurlu mu oralar? Ulan burası da öyle Ayşe'cim. Ne? Konya'da. Selim. Sefa'nın morali mi bozukmuş? Sefa'cığım. Neyin var söyle bakayım. Kurban olayım. Sen söyle. Bak derdini söylemeyen derman bulamazmış. Ne sıkıntın var?

Valla Tamer'cim, ben kendisiyle henüz tanışmadım. Sadece Erdatlı babamın mesajını okudum ve fotoğrafa baktım. Valla orada gördüğüm 3 yakışıklı beyefendi vardı. Bir tanesinin adı İsmail Adıyaman mı bilmiyorum. Erdatlı babacığım, öyle mi? Tamer, yani bilmediğin konu yok. Öyle düşünüyorum artık. İsmail Adıyaman mı gelmiş Viyana'ya, selamlar olsun demiş mesajında Tamer.

0: Vallahi şaşırdım Tamer. Radyolar ve radyocular benden sorulur abla.
1: Bir sevda çölünde bıraktın beni.
0: Çok alemsin ya.
1: Kanadı kırılmış.
0: Bir de eski şarkılar falan.
1: Gibiyim. Dönüp de bakmadın bir gün halime.
0: Evet, Ayten'den bir fotoğraf karesi geldi. Çok güzel bir fotoğraf. Bir dakika ya. Hemen şöyle bir büyütmem lazım. Aman gökkuşağının güzelliğine bak. İnanamazsınız. Yani balık gözüyle çekmiş zannediyorum fotoğrafı. Fakat gökkuşağı o kadar güzel ve manzara o kadar güzel ki. Yani tek katlı müstakil evler var, bahçeler var. Çok güzel. Bayıldım fotoğrafa. Ablam bu benim evimin önünden sabah sabah gökkuşağı karşılamış bizi. Çok güzel. Bu arada çok geçmiş olsun Suat kardeşimize. Nazara geldi vallahi. Herkes onunla uğraşa uğraşa nazara geldi. Hiç sorma. Valla. Şey derler ya. Ay demeyeyim mi onu? Ay desem mi acaba? Gözü olanın gözü çıksın falan.

Evet, Sefa'dan bir mesajımız var. Konya'ya öncelikle sevgiler, selamlar göndereyim. Sefa, Selim, Konya'da Buz Çelik'te çalışıyorlar. Ve Sefa'nın bugün bir sorunu varmış. Konuşmak istemiyormuş, yazmak da istemiyormuş. Neyse, nedir derdin, söyle derdini, derman olayım dedim ya. Valla nasıl derman olurum diye düşündüm. Abla, Buz Çelik benim maaşı fena, çok fena kesmiş. Bir daha Buz Çelik'in reklamını yapmak yok ona göre. Ben sana ne dedim? Patron gelmeden reklam yapmam dedim. Sen patronu getir, bir radyoyu dinlet, ben gerekeni söylerim kendisine dermişim. Ondan sonra da Sefa işinden olurmuş. Sıkma canını ya, vallahi sıkma canını. Yapacak bir şey yok, bazen olur. Kim bilir neden, vardır bir sebebi. Öyle maaşını kesmişlerse avans çekmişsindir. Biraz fazla avans çekmiş olabilirsin. Yani koskoca firma, adını zikretmeyeceğim. Koskoca firma durduk yere maaşını kesmez. Şimdi neden kestiğiyle alakalı tabii bilmek lazım. Hemen suçlamak da gerekmiyor diye düşünüyorum. Ve devam ediyorum. Erdatlı babacığım, Radyo 45'in sahibi de gelmiş yazdın ya. Radyo 45'in sahibinin ismini zikredersen sevinirim. Kendisine buradan sevgiler, selamlar göndereceğiz Tamer'le birlikte hem de. Esin'cim merhaba. Eve doğru büyük adımlarla gidiyorum. Kahvemizi birlikte içeceğiz bugün. Ay çok sevindim. Yani güzergahı ben artık çok iyi tanıyorum.

0: önce onu söylerim. Ama söylemeyeceğim. Tam o saatler işte. Şu şarkıyı bir dinleyelim, sonrasında bugün neler yapacağız onu bir konuşalım.
1: Üstümüzden şarkılarla martılar, bazımız burada, bazımız uzaklarda.

Evet, yaşadım dibine kadar babalar gibi kendim için almıştım sıraya. Geldik programımızın ikinci bölümüne ve programımızın ilk 50 dakikasını da geride bıraktık. Evet, radyosunu yeni açan değerli dostlarımız için, seyir halinde olan dostlarımıza güzel mesafeler diliyorum. Efendime söyleyeyim, iş yerlerinden beni dinleyen dostlarımıza Allah kolaylık versin diyorum. Evlerinden beni dinleyen dostlarıma ise her zaman olduğu gibi diyorum ki işler güçler inşallah bitmiştir. Evet efendim, bugün ne yapacağız? Biliyorsunuz Ramazan ayında, geçtiğimiz Ramazan ayında 16 tane mottoyu sizlerle paylaştım ve bu mottolar üzerine konuştuk. Ve dedik ki Ramazan ayında kalmasın, bütün bir seneye bu mottoları yayalım. Ve bugüne kadar işte tekrar tekrar mottoları işlemeye karar verdik ve devam ettik. 12 tane 11 mottoyu geride bıraktık. Bu 11 mottoyu bugün şöyle topluca sizlerle buluşturayım. 12. mottoya da bugün yer vereceğiz. Ve 12. mottomuz üzerine de biraz konuşacağız. Yeni pencereler açacağız. Tabii ki sizlerden gelen mesajlar çok önemli. Sizlerin bakış açıları çok önemli. Mottoları hatırlatmak boynumun borcu dermişim. Evet, boynumun borcu. Evet, Ramazan ayında ilk mottomuz niyet kalbin attığı ilk adımdır. Ramazan o adımı Allah'a doğru atma zamanıdır diye eklemiştik. Ama asıl mottomuz niyet kalbin attığı ilk adımdır. Niyetiniz. Niyet çok önemliydi. Bunun üzerine konuştuk ve bundan sonraki programlarda da 16 motto bitince başa saracağız, tekrar konuşacağız. İkinci mottomuz azalt ki çoğalasın. Üçüncü mottomuz tükettiğini değil ürettiğini çoğalt. Ve dördüncü mottomuz sabır kalbin kasıdır, kullandıkça güçlenir. Ve beşinci mottomuz paylaşmak eksiltmez, iyiliği de insanı da çoğaltır. Ve altıncı mottomuz başkalarının hayatı gündemin olmasın, kendi hayatına dön bir bak. Ve yedinci mottomuz azla yetinmeyi öğren, çokla

sınanmazsın. Şimdi şöyle, bugün Mustafa Çatalkaya bir fotoğraf karesi paylaştı ve bugün bu fotoğraf karesiyle idare et dedi. Çok da güzel değil dedi ama ben orada aklımdan geçeni hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte bu 7. motto hemen aklıma geldi. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz değerli yol arkadaşlarım. Ve 8. mottomuz barışla alakalıydı. Barış insanı, önce insanın kendi içinde başlar. Kalbiyle kavga eden dünyayla dost olamaz. Çok güzel bir motto. Hatta en sevdiğim mottolardan bir tanesi. Ve 9. mottomuz güvenmek cesarettir, güvenilir olmak karakter. Kimdi bilmiyorum, Yalçın Emine diye kalmış aklımda. Aslına bakarsanız favori mottomuz bu. Artık geldiğimiz noktada güvenle ilgili ciddi sorunlarımız var. Güvenmek cesarettir, güvenilir olmak karakter. Ve 10. mottomuz gönül gözüyle görmek, kalbin dilini anlamaktır. 11. mottomuz hoşgörüyle alakalıydı. Hoşgörü kırmadan konuşmanın ve yargılamadan dinlemenin sanatıdır. Bugün toplum yapımıza baktığımızda en büyük sıkıntıyı ben burada görüyorum. Güven ve hoşgörü konusunda ciddi problemlerimiz olduğunu düşünüyorum. Bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi inanmayan, bizim gibi yaşamayan herkese aynı muameleyi yapıyor, çoğunluk diyelim. Arada istisnalar da kaideyi ne yazık ki bozmuyor. Hoşgörü kırmadan konuşmanın ve yargılamadan dinlemenin sanatıdır. Ve gelelim bugünkü mottomuza. Bugün ümitten bahsedeceğiz. Ümit çok önemli. Ve yine bugün geldiğimiz noktada, geldiğimiz yüzyılda, özellikle son 5-6 yıldır ümidimizi kaybettiğimiz, dibe vurduğumuz çok anlar var ve neredeyse böyle isyan sınırına yaklaştığımız bir dönemdeyiz. Hayatın doğal akışı bizi bu duruma getirdi ve yaşam şartları ne yazık ki bu anlamda biraz sıkıntı çıkarıyor. Ama biz diyoruz ki ümit inanan kalbin en güçlü ışığıdır. Evet, bugün ümit inanan kalbin en güçlü ışığıdırdan yola çıkıp ümit inanan kalbin en güçlü ışığı deyip konuşmaya başlayacağız. Ve bazen hayatın önümüze koyduğu yollar karanlık görünebilir. Çıkılmaz sokaklar gibi gelebilir. Ne olacağını bilemeyiz. Yarın ne yaşayacağımızı, birkaç saniye sonra ne yaşayacağımızı tahmin bile edemeyiz. Tahminlerimiz bazen tam ters istikamete bizi dönüştürebilir. Ne kadar süreceğini bilmeyiz bazı sorunlarımızın. Ama içimizde küçücük bir ışık vardır. İşte onun adı ümit. Ümitten konuşacağız. Hah, Yalçın Emine'ymiş. Bak doğru hatırladım. Güvenmek cesarettir, güvenilir olmak karakter. Hakikaten çok güzel bir motto. Hayatımıza bu mottoları yerleştirebilirsek, bunu başarabilirsek, tekrar tekrar konuşmamın da sebebi bu. Çünkü tekrar etmek her zaman alışkanlık haline getirmenin bir yoludur. Ve bazı şeyler, bazı güzel şeyler alışkanlık haline geldiği zaman hayatımız değişebilir. Hayata bakışımız değişebilir. Moralimiz değişebilir. Ne bileyim, daha iyi, daha güzel, doğru, daha doğru yol alabiliriz diye düşünüyor. Ve buna sonuna kadar inanıyorum. Evet efendim, şimdi mesajlarınıza geçmeden önce çok güzel bir çalışma, ardından yine güzel bir çalışma. Tam 4 dakika var saat başına ve ben gidip kahvemi yapacağım, hemen çalışmaya geçeyim. Şimdi İbrahim Erkal'dan dinlemeyi çok sevdiğimiz bir çalışma, Gönül Çiçeğim. Ama Gökhan Tepe 2023 yılında tekrar yorumlamış ve ben bugün karşılaştım. Çok da güzel bir yorum olmuş. Öncelikle tabii ki Tamer ve Günay, sonrasında radyolarının diğer yüzünde beni dinleyen, Keyfe Keder programını dinleyen, Viyana FM'i dinleyen yol arkadaşlarım için gelsin. Hemen ardından yine güzel bir çalışma sırayı alacak ve iki güzel çalışma sonra kahvem, keyfim, kahyası hepsi mikrofon başında olacak. Lütfen radyonuz açık olsun. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programımız devam ediyor çünkü. Ve lütfen mesajlarınızı bırakmayı, varlığınızı hissettirmeyi, bir noktayla da olsa ben buradayım demeyi unutmayın, ihmal etmeyin.
Osman abi hoş geldin. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Şöyle bir bakıyorum. Sevgili Fırtına Mehmet'ten bir mesajımız var. Erdatlı babamın radyosu açık. Göremiyorum şu anda ama kahvemi aldığımda bakacağım. Ispartalı Ayşe bir fotoğraf paylaşmış. Ayten afiyet olsun demiş. Demek ki bir şey paylaşmış. O zaman müsaade ederseniz hemen gideyim geleyim. Kahvem elimde olsun. Sonra mesajlarınızla yolculuğumuz devam etsin. Ümitsiz olduğunuz bir an, ümidimin en aşağıya indiği bir an vardı. İşte o an şu andı dediğiniz bir anı da isterseniz paylaşın. Üzerine konuşalım.

kahvemi aldım ve geldim. Bugün süvari kahvesi yaptım. Aa, Burak. Burak mıydı? Antakya'dan bizi dinleyen, Mersin'den ya da. Burak'ı da göremiyorum bak ne zamandır. Radyosu açıksa. Sevgiler, selamlar. Antakya yöresinin süvari kahvesi meşhurdur. Bilenler bilirler. Aslında hepiniz de belki biliyorsunuz. Çay bardağında yapılan kahveye süvari kahvesi denir. Evet, bugün büyük bir çay bardağıyla kahvemi yaptım. Hemen ilk yudumluyorum. Bu arada Mehmet, nereye gidiyorsun? Bir hafta yokmuşsun. Aa, yoksa Vincent'ın adasına mı gidiyorsun?

Evet efendim, kahvemi içerken şöyle bir mesajlarınıza bakıyorum. Tam da ekranımda Fırtına Mehmet'in mesajı var. Özlem Hanım, şimdiki sen gelecekteki seni henüz tanımıyor olabilir diye söyledik. Doğrudur. Hayatımda çok şey değişti ama değişmeyen bir şey var. Onu burada söyleyemem. Ya şimdi böyle mesajlar beni meraka doğru yönlendiriyor. Meraklı bir kadın değilim ama böyle mesajlar acaba ne? Onu burada söyleyemem demiş çünkü. Yani sadece şöyle olsa mesaj, şimdiki sen gelecekteki seni henüz tanımıyor olabilir diye söyledik. Doğrudur. Hayatımda birçok şey değişti ama değişmeyen bir şey var. Bu mesajdan sonra böyle devam etse onu da burada söyleyemem deyince haydi söyle söyle diyesim geldi. Ve bu mesajdan sonra benim de bir hafta ara vermem gerekebilir, bir hafta olmayabilirim diyen arkadaşa şimdiden geçmiş olsun diyorum. Yani Suat'a, sağlık her şeyden önemli ama klima deyince de nedense söz yine bana geliyor sanki. Efendim, klima işi Vincent'la bizim işimiz. Klimaya ihtiyacı olanlara duyurulur. Buyurun, buradan yakın. Bizim için en önemli şey kalite, titizlik, temiz işçilik. Duvarı delerken, bir dakika, burada duralım. Sen bana sponsor mu olmak istiyorsun? Fırtına Mehmet. Vincent'la ikiniz programa sponsor olmak mı istiyorsunuz? Eğer böyle bir talebiniz varsa seve seve sponsorluğunuzu kabul edebilirim. Aa, süper olur ha. Duvarı delerken bile ortalığı toz içinde bırakmıyoruz. İşimiz bittiğinde her şeyi topluyor, temizliğimizi yapıyor ve müşteriye hiçbir temizlik veya toplama işi bırakmıyoruz. Boruları bile kablo kanalının içinde düzenli ve estetik şekilde döşüyoruz. Civataları gereken torkta sıkıyor, vakum testini yapıyor, elektrik bağlantısını tamamlıyor ve sistemi doğrudan kullanıma hazır şekilde teslim ediyoruz. Türkiye'de gördüğüm bazı klima montajlarında ise gerçekten insanın aklı almıyor. Türkiye'de birçok şeyi insanın aklı almıyor bir kere. İşçilik neredeyse yok denecek kadar kötü. Elektrik bağlantısını bile yapmadan bırakıp gidiyorlar. Bizim için klima sadece takılıp gitmek değil, düzgün, temiz ve kaliteli bir iş teslim etmektir. Gerçekten öyle. Gerçekten. Biliyor musun sen Özlem Aylan? Yok. Bilmiyorum da Mehmet'i tanıyorum. Tanıdığım Mehmet kesinlikle bu dediklerini yapıyordur. Evet, sponsorluk için ön görüşmeleri yapabiliriz. Bilare. Ve sevgili Aytencim maden suyuyla bana eşlik ediyor. O zaman hadi. Keşke bir maden suyu da ben alsaydım. Aynı şeyi içseydik. Bende de Beypazarı var. Sende de Beypazarı. Bak, Beypazarı'nın da reklamını yaptım. Sen çay alırsın. Afiyet olsun ablam demiş. Sevgili Aytencim afiyet olsun. Şifa olsun.

0: Evet, ümitle alakalı, ümitli olmakla alakalı sevgili Selim'den çok güzel bir cümle gelmiş. Ümit, hayatın fırtınalarına karşı sığınabileceğimiz en sağlam limandır. Buna gerçekten inanıyor musun Selim? Yani gerçekten mesela çok ümidinin kırıldığı, ümitsiz olduğun bir an düşün. Gerçekten birdenbire o limana sığınıyor musun? Aklına geliyor mu böyle bir şey?
1: Kahveler çift çekirdekli, içmeyen hep iç çekmeli. Özlemle birlikte kahveler.
0: Evet, şimdi burada bir sesli mesajımız var. Ayşe, bu sesli mesajı yayına verdim mi vermedim mi hatırlayamadım. Yine de bir deneyelim.
2: Selamlar ablacığım.
0: Merhaba.
2: Hani söyledim ya, bugün bir tuhafım, nasıl olduğumu bilmiyorum.
0: Evet.
2: Ben her gün öyleyim ablacığım burada. Büyük ihtimal hava insanı çok etkiliyor. Duyduğum kadarıyla Isparta'yı sel almış, haberin var mı bilmiyorum. Buna haber geldi. Kapalı hava insanı gerçekten böyle bir tuhaflaştırıyor. Böyle hep uyku moduna koyuyor. Ben bu moddan çıkamadım. Bir an önce bir spora başlarsam herhalde kendimi toparlayacağım. Bu arada Suat'a geçmiş olsun diliyorum. Şifalar diliyorum ve Viyana FM'i Suat'sız düşünemiyorum.
0: Valla ben de düşünemiyorum. Bu arada bir mesajım var burada. Ali Patron nazara getirdi Suat'ı demişsin. Aa, olabilir. Benim bilmiyorum, benim programımda çok nazara geldiğini düşünmüyorum ama belki sevgili Ali Süzen hocamın yayınında gelmiş olabilir. Bu arada MT klima deyiver işte sponsorluk anlaşmasını yaparsak bol bol derim MT klimayı sevgili Ayşe'cim, doğru mu telaffuz ettim bu arada?

Isparta için şöyle söyleyeyim, sabah bahçede kahvemi içtim. Sabah kahvemi bahçede içtim. Hava günlük güneşlikti bu arada. Hatta video çekeyim mi çekmeyeyim mi, sonra video çekmek de canım istemedi. Ama şu anda hava kapalı ve biraz önce mutfağın kahveyi yaparken mutfağımın kapısını açtım. Bahçeye baktım, yağmur çiselemiş ama sel falan götürmedi buraları. Ama çok enteresan değil mi? Şimdi bir ile baktığınız zaman ilin her yerinde hava aynı olmuyor. Mesela ilin bir mahallesinde hava günlük güneşlik, bir mahallesinde sel götürmüş. Bak bundan haberim yoktu mesela. Aynı yudum, aynı zaman, gerçekten de hava şartları insanın psikolojisini etkiliyor. Bugün bunu yaşıyorum. Şimdi Ayşe'nin bir mesajı var ama o mesaja biraz sonra devam edeceğim. Ümit'le alakalı sevgili Esin'den çok güzel bir fotoğraf geldi. Ay, keyfim yerine geldi. Esin'cim hadi aldım elime. Oh mis. Yalnız evin durumu gerçekten de ilginç. Şöyle bir fotoğrafı büyütmek istiyorum. Esin. Evet, bir miktar dağınıklık var ama çok da değil bence. Abla, evin durumu bu. Çocukların odayı yeniliyoruz ama bu kahvemi içmeme tabii ki engel değil. Afiyet olsun. Ortalık karışık ama ben kahvemi içerim.

Sevgili Sefa'dan bir video gelmiş. Burası bayağı büyük bir yer ha, Buz Çelik. Çok büyük bir tesisten bahsediyorum. Siz sadece klimaların ünitelerini, soğutma ünitelerini mi yapıyorsunuz Sefa? Gerçekten. Bak yine Buz Çelik dedim değil mi? Ümitliyim abla, ümitliyim. Elbet bir gün o maaş tam yatacak. Sen çok avans çekmezsen eğer o maaş tam yatar bak. Benden söylemesi. Sefacığım. Boş ver be. Her şey yoluna girer. İnan bana girer.

Sefa, niye sildin o mesajı? Bak, bu kadar büyük bir firmanın mutlaka bu maaş kesintileriyle alakalı bir açıklaması olmalı diye düşünüyorum.

Evet, Ispartalı Ayşe mesajına demiş ki bazen çok yorulur insan, çok kırılır, çok ağlar, her şey üst üste gelir ve sanki çıkış yolu hiç yokmuş gibi hisseder. İşte tam o anda insanı hayata bağlayan şey küçücük de olsa içindeki ümittir. Affettim gitti seni. Ümit belki yarın daha güzel olacak diyebilmektir. Ümit, biten gücüne rağmen yeniden ayağa kalkabilmektir. Ümit, dualarının bir gün kabul olacağına inanarak beklemektir. Hayat bazen bizi çok sınar ama unutmayalım ki hiçbir gece sonsuza kadar sürmez.

Şimdi inanmak diyoruz, inanç yapısını tabii ki sorgulamıyorum. Kimsenin inanç yapısını sorgulamam. Orada haddimi aşarım eğer böyle bir şey yaparsam. Ama inanç dediğimiz şey hemen ardından teslimiyeti getirir. Ve teslim olduğunuz yerde şöyle bir durum vardır. Bence ümit denilen şey, işte o olgu, o duygu, o bizi güçlendiren, yeniden başlayabileceğimize inandıran o duygu vardır. Aslına bakarsanız programı hazırlanırken şey düşündüm. Ümit her şeyin yolunda olduğuna inanmak mıdır acaba diye böyle bir soru geçti. Evet, bunu ben size sormak istiyorum. Ümit dediğimiz şey her şeyin ama her şeyin yolunda olduğuna inanmak mıdır? Bunun cevabını ben programa hazırlanırken kendi kendime verdim. Biraz sonra ben de cevabı paylaşacağım ama önce size sormak istiyorum. Ümit her şeyin yolunda olduğuna inanmak mıdır? Şimdi belki bugün beklediğim haber gelmedi, değil mi? Ben öyle bir haber bekliyorum sürekli. Çok istediğim bir haber var. O haber bugün gelecek, bugün gelecek diye bekliyorum. İnşallah vakti zamanı geldiğinde o haber gelecek. Tam burada bir parantez açmak istiyorum. Programla ve konuyla alakası yok. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Hep unutuyorum. Programın başında da söyleyecektim. Ara ara söyleyeceğim. Instagram Özlem Ayral profilini takip edenler, edenlere teşekkür ediyorum. Takip etmeyen yol arkadaşlarımın da takip etmesini tabii ki gönülden istiyorum. Önemli, çünkü orada bazı önemli işlere imza atıyorum. Yani sadece sosyal medya profili olarak düşünmeyin. Instagram Özlem Ayral profilini takip etmeyenler lütfen takibe alsınlar. Ve sizlerden bugün bir şey isteyeceğim. Aslında beklediğim haber de bu isteğimle doğru orantılı. Sizlerden gelecek olan desteklere tabii ki ihtiyacım var. Instagram Özlem Ayral profilinde Ateş Yayın Evi'nin paylaştığı bir video var, bir görsel sunum var. Ateş Yayın Evi'nde çalışan genç kızlarımızdan bir tanesi olay yerinin tanıtımını yapmış, bir canlı video hazırlamış. Rica etsem o videoyu profillerinizde, storylerinizde, özellikle storylerinizde ve profillerinizde paylaşır mısınız? Paylaşırsanız daha farklı isimlere de ulaşacağına inandığım için yayın evinden de böyle bir talep geldi. Paylaşırsanız çok sevinirim. Bugüne kadar hiç yapmadım, hiç böyle bir şey istemedim. Ama bugün istiyorum. Bakın, kendi paylaşımlarım için falan da değil. Ateş Yayın Evi'nin en son bana işbirliği gönderdiği, kendi bünyesinde hazırladığı videoyu storylerinizle paylaşmanızı istiyorum. Paylaşmayanlara bir gönül kırgınlığım olmaz. Niçin paylaşmadı falan diye de düşünmem. Asla böyle bir şey olmaz. Ama eğer paylaşırsanız bana da destek vermiş olacaksınız. Evet, bunu da buradan söyleyeyim. Beklediğim haber tam böyle haberden bahsederken onunla da doğru orantılı olduğu için özellikle olay yeri kitabının daha farklı kesimlere ulaşabilmesi için tabii ki sizin desteğinize de ihtiyacım var. Bugüne kadar kendi reklamımı herhalde neredeyse hiçe yakın yapmadım ama bugün tam vakti diye düşünüyorum. Evet efendim, ne bileyim, belki bugün ya da bugünlerde bir kapı yüzünüze kapandı. Ne bileyim, belki hayaliniz, bir şeyi hayal ediyordunuz, hayaliniz yarım kaldı. Ama hayatın bize öğrettiği bir şey var. Biten her şey hayatın bittiği anlamına gelmiyor, değil mi? Yani bir kere bununla alakalı ciddi bir duygu yerleşsin. Bir şey bittiyse hayatın bittiği anlamına gelmiyor, hayat devam ediyor. Ve bugün biraz ümitten konuşalım istiyorum. Çünkü belki de insanı hayata bağlayan en güçlü şeylerden bir tanesi ümit. Henüz gerçekleşmemiş güzel günlere duyduğumuz inanç aynı zamanda. Ve lütfen şu unutulmasın, inanan kalbin ışığı sönmüyor. Eğer bir kalp inanıyorsa ve teslim olduysa, o ışık hiçbir zaman sönmüyor. Bazen sadece biraz daha güçlü yanmak için karanlığı bekliyor. Böyle bir şey düşündüm. Karanlığı bekler mi? Evet. Karanlık gelsin ki biraz daha güçlü o ışığını etrafa yaysın diye. Şimdi efendim şöyle bir bakıyorum. Ha, Selim.
Ne yazık ki Türkiye gerçeği. Avans yokmuş. Avans çekme falan yokmuş. Vergilerden ve kesintilerden dolayı. Ah, orada söyleyecek çok şey var da söylemeyeyim. O da bana kalsın. Programda eğer o konuya girersem o konudan çıkamam. Neyse Sefacığım, inşallah bir gün maaşını tam alırsın. Kesintisiz. Yalçın Emine demiş ki, ümit her şeyin yolunda olduğuna inanmak değildir. Ümit gerçeği inkar etmeden geleceğe kapının açık olmasıdır. Kesinlikle güzel bir cevaptı. Ve çok güzel bir soru gelmiş Tamer'den. Bu soruyu düşüneceğim. Hiç böyle düşünmemiştim. Ümitle umut arasında fark nedir? Yani aslında ben sanki bir harflik bir fark varmış gibi düşündüm ama anlam bakımından çok büyük bir fark olduğuna inanmıyorum Tamer. Yani anlam, içerik anlamında çok büyük bir fark olduğuna inanmıyorum. Çünkü ikisi de nasıl anlatılır? Genel olarak gelecekte güzel ve olumlu bir şeyin gerçekleşmesini beklemeyle alakalı. İkisinin de içeriği, anlamı bu. Ama küçük bir ton farkı olabilir. Çünkü ümitle umut genellikle farklı farklı yerlerde kullanılıyor. Onu da düşünerek şunu diyebilirim. Umut etmek sanki daha gündelik, daha yaygın, daha sade bir tanımlama. Ama ümit biraz daha şiirsel. Bak aklıma ilk gelen. Biraz daha şiirimsi, birazcık daha romantik. Bak. Birazcık daha derin, duygusal. O yüzden bak farkındaysan bunu nereden çıkardım? Mesela umudu sıradan cümlelerin içerisinde çok sık kullanıyoruz. Ama ümit öyle değil. Ümit daha az kullanılan, daha sanki derin bir kavram gibi. Ama yine de umut ve ümit eş anlamlı mı diye düşündüm. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakacağım şimdi. Eş anlamlı olarak da olabilir. Evet efendim. Güzel bir çalışma gelsin.

Çok teşekkür ederim. Tamer paylaştı. Biraz önce bir ileti geldi. Yalçın Emine paylaştı. Ayten paylaştı. Bu arada lütfen beğeni de yapın, yorum da yapın. Okuyanlar özellikle. Benim profilimdeki paylaşımın altına mutlaka beğenileriniz olsun, yorumlarınız olsun. Önemli, bunlar önemli. Biliyorsunuz algoritma beğeni sayısı çoğaldıkça, görüntüleme çoğaldıkça ana sayfaya atıyor. Ben tekrar ediyorum, Instagram'da hiç böyle bir şey yapmadım ama bugün yapıyorum. Instagram'da Ateş Yayın Evi'nin işbirliğiyle benimle paylaştığı, onların hazırlamış olduğu videoyu storylerinizde paylaşırsanız çok mutlu edersiniz. Ve beğenilerinizi atın, yorumlarınızı yapın, bunlar önemli. Susadım. Taner teşekkür ederim, Yalçın Emine'ye teşekkür ediyorum. Yani hikayeye lütfen DM yoluyla cevap vermektense özellikle paylaşımın altına yorum istiyorum. İstiyorum.

Evet, bir soru daha sormak istiyorum size. Mesela bugün size birileri dese ki her şey yeniden güzel olacak, her şey yeniden güzel olacak denilse size, buna inanır mıydınız? Evet ya da hayır, yani tek kelime bile yeterli.

0: Zuhal'cim çok güzel bir fotoğraf geldi. Bulutlar, bulutlar ve köprü. Köprü, bu hangi köprü diye bakıyorum. Neyse, sesli mesajımız var. Herhalde sesli mesajda söylemiştir. Sevgili Zuhal, İstanbul mu yoksa Viyana'da bir yer mi bilmiyorum. Bir dakika, sanki İstanbul gibi geldi bana. Şöyle bir durduralım müziğimizi. Zuhal'cim merhaba.
1: Merhaba, merhaba ablacığım. Hoş
0: merhaba.
1: Geldin, sefalar getirdin. Sana ve dinleyen herkese hayırlı cumalar diliyorum. Sana sıkı sarıldım, kocamı öpüyorum.
0: Ben de
1: öpüyorum.
0: Sana sarıldım.
1: Biz yola çıktık, istikamet Edirne.
0: Tamam,
1: bu
0: burası.
1: Akşam orada konaklıyoruz. Yarın da nasipse Edirne'den.
0: Hadi bakalım.
1: Evimize yola çıkacağız inşallah. Herkese
0: hadi,
1: selamlar,
0: yolculuk.
1: Sevgiler. Görüşmek üzere ablacığım.
0: Ay, çok güzel bir yolculuğunuz olsun. Gürcan Bey'e de buradan sevgiler, selamlar. Aman ha, dikkatli olun. Ben uçakla mı gittiniz diye aklımda kalmış. Demek ki araçla gittiniz. Burası da İstanbul. Evet, doğru tahmin etmişim. Vallahi İstanbul'a gitmeye gitmeye İstanbul'u unutmuş durumdayım. Evet, canımsın City Kırı. Ayten'den geldiğine göre kimlerin radyosu açıksa bir nokta koyabilirler mi? Bu arada sevgili Sefa'dan bir fotoğraf. Aa, 3 tane yakışıklı delikanlı. Vay, harikasınız. Vallahi çok. Bu arada iş yeri kıyafetleriniz, forma diyordum neredeyse. Okul mu orası canım? İş yeri kıyafetlerinizin rengi çok güzelmiş. Hepinize buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Umut fakirin ekmeğidir abla. Bu da bir teselli canım. Yani kendi kendimizi teselli ede ede bu hale geldik. Buradan hepinizi yüreğinden öpüyorum. Çok güzelsiniz, çok yakışıklısınız valla. Allah böyle bahtınız açık etsin. Ayağınıza taş değmesin ya. İnşallah, inşallah. Amin. Evet efendim, bir soru sordum. Biri gelse bugün dese ki size her şey güzel olacak dese. Ne derdiniz? Evet mi derdiniz? Hayır mı derdiniz? İnanır mıydınız her şey yeniden güzel olacak denilse? İnanır mıydınız buna? Çıldırdım yüreğim çöllerde. Ve Mustafa Çatalkaya, tekrar buradayım. Kısa cuma namazı kılıp geldim. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Dualarınızda bana da yer verin, olur mu? Aklınıza gelsin lütfen. Her şey güzel olacak sözü. Konuya ve kişiye göre değişir. Nasıl yani Yalçın Emine? Açıklama istiyorum. Ya açıklama istiyorum. Her şey güzel olacak sözü konuya ve kişiye göre değişir. Nasıl? Erdatlı Babam'ın radyosu açık. Türk bayrağı stikerini görüyorum. Cevat'ın radyosu açık. Ve 48 yıldır olmayan şey bugünden sonra güzel olsa iyi olur. Ama olmazsa yolu biri gelip öyle dese de pek inanmam demiş Mustafa Çatalkaya. İnanmam demiş. Her şey güzel olacak. Ben desem mesela size. Ve Ayten inanıyormuş. Evet demiş. İnanır mısın? Her şey güzel olacak dese. Kimlerin radyosu açık arkadaşlar? Bir nokta istiyorum. Sadece bir noktaya. Altı üstü bir nokta.

etti. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Sevgili Turan demiş ki, inanmıyorum, gelen gideni aratır. Hayırlı cumalar. Bak çok iyiydi ya. Olaya giriş şekli çok iyiydi. Gelen gideni

Merhaba, kocaman kocaman nokta abla. Seni gidi Konyalı seni. Evet, Fırtına Mehmet'in radyosu açık. Şöyle bir bakıyorum. İnşallah Özlem Hanım her şey çok güzel olacak. Buna inanıyorum. Evet, devam ediyorum. Güzel olması için çaba gösteriyor mu? Veya daha önce dedi gerçekten güzel oldu diye. Yalçın Emine neden gelmiş? Ya bir insansın, sözünden ve duruşundan belli olur. Ona göre analizimi yaparım. Yalçın Emine bak ne geldi. Bak bak bak. Arkadaşlar geçmişinizi düşünün. Gelmiş. Geçmiş. Geçmişinizi düşünün. Geldiğiniz yaşa kadar. Kim ne derse desin. Her şey güzel oldu mu? Her şey ama her şey güzel oldu mu? Her zaman. Evet, Suat'ın radyosu açık. Kimlerin radyosu açık göreyim. Nokta istiyorum.

0: Evet, biri gelip size her şey güzel olacak dediğinde inanmanız biraz güç. Çünkü bilirsiniz ki geçmişinizde her şeyin ama her şeyin güzel olduğu bir dönem var mı diye düşünürsünüz. Yani insanın yaşadıkları yaşayacaklarına teminattır ya, yani yaşadıklarımız da birer tecrübedir ya, bu dünyada, bu hayatta her şey her zaman güzel olur mu? Her şey. Hayır, bu çok mümkün değil. ...48 yaşındayım, her şey güzel olmadı, o yüzden inanmam diyorum.
1: Yoruldum.
0: Yalçın Emine'den gelmiş. Ve sonra demiş ki, yanım, canım dün bu parçayı isteyecektim. Neşeli parçalar vardı, atmosferi bozmak istemedim. Yok ya, içinizden geçeni söyleyin. Böyle neşeli neşeli giderken her şey neşeli olamaz. Her şey hüzünlü olamaz. Bazen hüznün içinde neşe vardır. Neşenin içerisinde hüzün vardır. Niye programın ismi Keyfe Keder? Hem keyif var hem keder var. Evet, biri bir gün karşınıza ya da bugün karşınıza geçip ben diyorum ya size her şey güzel olacak desem, İnanır mıydınız diye bir soru sordum. Yoksa hayatın size yaşattıkları artık güzel şeylere inanmanızı zorlaştırır mı acaba? İşte hani umuttan bahsediyoruz ya, ümitten bahsediyoruz ya, bugünkü mottomuz ümitle alakalı ya. Hadi mottoyu bir daha hatırlayalım. Ümit, inanan kalbin en güçlü ışığıdır. Evet, bugün bunun üzerine konuşuyoruz ya hani. Peki ümit bunun neresinde? Her şeyin güzel olmayacağını biliyoruz ya.

0: beni.
1: Yani dedim ya, yaşadıklarınız, bugüne kadar gördüğünüz, geçirdiğiniz günler, kayıplarınız, kazançlarınız, hüzünleriniz, mutluluklarınız, neşeniz ve neşesizliğiniz, gözyaşlarınız ve kahkahalarınız, hepsi hayatın tamamı. Ve bütün o olumsuz yaşananlar artık güzel şeylere inanmanızı zorlaştırır mı? İşte ümit tam da bu noktada saklı. Tam bu noktada. İşte tam olarak burada devreye giren bir ışık. Her şeyin güzel olmayacağını biliyorsunuz ve her şey güzel olduğu için değil, henüz güzel olmadığı halde bir gün güzel olabileceğine inandığınız için. Ümit geleceğin garantisi falan değil. Bunu artık biliyoruz. İnsanın geleceğe rağmen kalbinde taşıdığı en güçlü inanç bence. Ya işte öyle Yalçın Emine. Su akar yolunu bulur. Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Vallahi.

Bediacım hoş geldin. Ya teşekkür ederim. Ben de sana o kalpten gönderiyorum. Ben onu elimle yapamıyorum ya. Çok zorlanıyorum. Ama yaptığımı farz et. Ve Fırtına Mehmet demiş ki mesajında. Özlem Hanım, geçmişi düşündüğüm zaman aslında her şeyin güzel olduğunu görüyorum. Şimdi bakın, bakış açısı dediğimiz şey herkes de o kadar farklı ki. Ve bazen bazı bakış açıları, itiraf edeyim, benim de dünyaya bakışımı değiştiriyor. Yepyeni bir pencere aralıyorsunuz. Bu programların aslında en güzel tarafı bu. Ben size bir pencere açarken siz de bana yepyeni pencereler açıyorsunuz. Geçmişi düşündüğüm zaman aslında her şeyin güzel olduğunu görüyorum. Hiçbir şeyim yokken, fakir bir öğrenciyken umut ettim, inandım ve Allah'a şükrettim. Çok şükür bugünlere geldik. Zamanla her şey daha güzel olacak inşallah. Önemli olan umudumuzu ve inancımızı hiç kaybetmemek. Çok güzel değil miydi? O yolunda gitmiyor. Gitmeyen şeyler var ya geçmişte. Hani her şey güzel olmadı. Kötü şeyler de var dediğimiz şeylere yepyeni bir anlam yüklenmiş. Her şeyin güzel olduğunu bugün görüyorum gibi bir anlam. Çünkü o yaşadığınız zorluklar, problemler, kayıplar, hüzünler, hayatınızda her şeyin güzel olmadığını düşündüğünüz o anlar var ya, o anlar. Bugün siz neyseniz, bugüne sizi getiren işte o anlar.

Tam da bu nedenle programlarda çok sık söylüyorum. Kendi düşüncelerinizi özgürce paylaşın. Benim düşüncelerimin %100 doğru olmadığını ben biliyorum. Ama siz paylaştığınız zaman ortak bir paydada buluşuyoruz ya, o çok güzel.

Ya Tamer, bu mu süvari oluyor? Afiyet olsun. Biri bana, diğeri kime? Kime? Kime? Birisi Türk fincanı, Türk kahvesi ikisi de. Birisi normal Türk kahvesi fincanında, beyaz bir fincanlı. Birisi de kulplu su bar fincan, kulplu, ay söyleyemedin, Özlem Ayran. Biri de kulplu kupada. Hayır, süvari bu değil tam olarak. Ama buna kabulüm. Alıyorum bir yudum hemen. Bu arada daha kahvem var. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Süvari kahve bildiğin ince belli çay bardakta yapılan kahveye deniyor. Tamercim.

Efendim, Elbatlı babamdan enteresan bir soru gelmiş. Bir balıkla bir kuş bir araya gelmişler, ne konuşmuşlar? Allah Allah. Balık kuşa demiş ki, havada ne işin var senin? Gelsene buraya. Kuş da balığa demiş ki, gelemem, havadar bir yerde olmam lazım. Herhalde böyle bir şey demiştir, değil mi?

Evet, bazen yaşarken hayatta deli deli sorular sorarız. Böyle boşluğa doğru sorarız. Yani siz yapıyor musunuz bilmiyorum. Ben çok sık yapıyorum. Yani kendi kendine konuşmak diye bir şey var ya. Valla yapın, çok iyi geliyor. Böyle deli deli sorular sorarız ve sonra cevap bekleriz. Olmasını istediğimiz bir şey mesela olmaz. Bir türlü olmaz. Bir kapı açılır sanırız, açılmaz. Sonra hayatımızda olmasını, kalmasını istediğimiz insanlar olur ama gider. Ne bileyim, bir yolun sonunu güzel hayal ederiz. En son tatilde bunu yaşadım. Kıyı Kışlacık'tan tatil yapmayı düşünüyorum. Orada bir yer ayarladım. Resimlerden, fotoğraflardan baktım. Çok güzel bir yer. Böyle önü kumsal falan filan. Anam, bir gittim ki... Evet, yolun sonunu güzel hayal ederiz. Yol bambaşka bir yere çıkar. Bunu bizzat yaşadım. İşte tam o anlarda insanın içinde bir şey kalır. Ümit. Hala ümitlisinizdir. İyi bir şey olacaktır. Bunu bilirsiniz. Karanlığın en koyu zamanı işte aydınlığa en yakın olan zamandır. Buna tüm kalbinizle inanırsınız. Sık sık bugün sizlerle buluşturdum. Ümit her şeyin mutlaka istediğimiz gibi olacağına dair bir garanti falan değil. Genellikle ya çok ümitliydim ama olmadı, ümidimi yitirdim falan diye cümleler kurmayın arkadaşlar. Bir garantisi yok ama ümitsiz de yaşanmaz ki. Yani her nefesimizde aslında bir ümit kırıntısı mutlaka vardır. Ne yaşarsak yaşayalım, ümit ne olursa olsun hayatın içinde hala güzel bir ihtimal olduğuna inanabilmektir. Çünkü inanan kalp yalnızca gördüğüne inanmaz. Bakın, bu çok önemli. Bazen henüz görmediği bir güzelliğe de yer açar. İnanmak böyle bir şeydir. Belki bugün ya da bu hafta, hani bir haftayı geride bıraktık, çok yoruldunuz. Vallahi ben yaklaşık 10 gündür çok yoruluyorum. Geçtiğimiz haftada biliyorsunuz bir seremonimiz vardı. Hakikaten üst üste binen yorgunluklar ve aksilikler yaşadım. Siz de belki böyle bir durumdasınız. Belki bir şeyleri değiştirmek için defalarca denediniz. Belki artık olmaz dediğiniz bir yerdesiniz. Ya artık olmaz dediğiniz bir yerdesiniz belki de, bilmiyorum. Ama hayatın en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Sevgili yol arkadaşlarım, bazen hikayenin en karanlık sayfasında olduğumuzu sanırken, evet, aslında yeni bir bölümün hemen eşiğindeyizdir. Bu yüzden ümidi sakın küçümsemeyin. Bugünkü mottomuzu tekrar hatırlatıyorum. Ümit inanan kalbin en güçlü ışığıdır. Bunu lütfen unutmayın. Ve lütfen unutmamamız gereken bir şey daha var. Saat kaç ya? İyi, vaktimiz varmış. Ne diyordum? Unutmamamız gereken bir şey daha var. İnanan kalbin ışığı sönmez. Yeter ki inanın. Bazen ne olur, sadece biraz daha güçlü yanmak için karanlığı bekler demiştim. Bir daha diyorum.

16 sene anne ve babasız büyüyen biri olarak kesinlikle inanmam demiş sevgili Suat. Ve Yalçın Emine demiş ki, nasıl simit çayla, kuru fasulye pilavla, gece gündüzle birleşince güzel oluyor. Yaşamakla, ümitle beraber, yaşamak da ümitle beraber güzel oluyor sanırım. Çok iyi bir benzetmeydi. Çok iyiydi. Simit çayla, kuru fasulye pilavla, gece gündüzle birleşince güzel oluyor. Yaşamak da ümitle beraber güzel oluyor. Yaşadığın sürece ümit her zaman olur demiş. Kesinlikle öyle. Ve Gönül bizlerle birlikte. Gönülcüm merhaba. Gidiyor musun? Geliyor musun? Geldin mi? Burada mısın? Bilmezdim senden önce bunu değmezdim. Merhaba canım, kolay gelsin. Prenses. Ay ben çok hoşuma gitti bu. Cumamız mübarek olsun güzellik. Öptüm, hayırlı yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Açık mı radyon? Allah'a emanet ol demiş. İnşallah hala radyosu açıktır gönülün. Ve evet, ne yaptın sen? Ya yapay zekayla mı yapıyorsun bunları? Tamer, bizi kandırıyor musun? İçmiyor musun yoksa? Evet işte süvari kahve bu. Yoksa oradan garsona diyorsun ki bu olmamış, git bana bir süvari getir mi diyorsun?

Evet, Fırtına Mehmet bir çalışma istemiş. Kendi yangınımdan kendim doğarım istiyorum. Mümkün olursa tabii, teşekkür ederim. Aldım sıraya, hemen geliyor. Ve Yusuf Hocam merhaba. Valla neredesiniz öyle? Hay maşallah size. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar dilerim. Sizi kimler dinliyorsa Gölhisar'dan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Eksik olmayın, iyi ki varsınız, selamlar demiş. Hocam yayla ile ilgili, koca yayla ile ilgili videomuzu izlediniz mi? İzlemediyseniz öneriyorum. Vallahi güzel bir video oldu. Ben çok böyle akşamları tekrar tekrar izliyorum o videoyu. Instagram üzerinden, Özlem Ayran profilinden izleyebilirsiniz. Ve Gönül'ün radyosu açıkmış. Bu arada yok abla, o bardaktan bu bardağı boşalttım. Yapay zeka o kadar akıllı değil. Ah, gerçekten ne garsonu, balkondayım abla ya. Vay, ne bileyim ben ya. Çok iyiydi. Vallahi boşalttığım bardağı bile çekmiş. Yarılamış bu arada kahveyi. Hadi bir yudum daha alayım.

Evet, bugün enteresan bir soru vardı. Programımız esnasında Erdatlı babamdan gelmişti. Bir balıkla bir kuş bir araya gelmişler. Ne konuşmuşlar? Havadan sudan konuşmuşlar. Çok iyiydi yalnız. Havadan sudan. Sefacığım, ne dinlemek istiyorsun? Gider hayat sana şarkı ya da size şarkı armağan edeyim ama ne dinlemek istiyorsan lütfen yaz. Evet sevgili Mehmet bu çalışmayı istemişti. Hemen aldım sıraya ve hep birlikte dinleyelim. Evet, ümide dair konuşmaya, artık son sözlerimizi söylemeye devam edeceğiz.

Bize sus dediler, gülümsedik. Dur dediler, inadına yürüdük. Biz bu canı sokakta bulmadık ki. Ateşin içinde.

0: Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.

Evet efendim, artık bakıyorum. Ay, saat başında geçmişiz. Vallahi bravo bize. Gerçekten geldiğimiz nokta enteresan. Zaman ne hızlı geçmiş. Evet, şimdi bir hikayemiz var. Hikayemizin ismi de Küçük Bir Işık. Bir adam hayatının en zor dönemlerinden birinden geçiyormuş. Arka arkaya birkaç şeyini kaybetmiş, planları bozulmuş, beklediği kapılar açılmamış, geceleri uyumakta zorlanmaya başlamış. Bir akşam uzun bir yürüyüşten sonra eve dönerken küçük bir dükkanın önünde durmuş. Vitrinde yalnızca eski bir lamba varmış. Adam dükkana girmiş ve lambayı göstererek sormuş. "Bu lamba neden hala burada? Çok eski görünüyor." Dükkan sahibi gülümseyerek, "Çünkü bazı insanlar eski şeylerin değerini hemen görmez." Adam lambayı satın almış. Eve geldiğinde elektrikler kesilmiş, karanlıkta lambayı yakmış. Lamba önce titremiş, sonra küçük bir ışık vermiş. Adam o küçücük ışığa bakarken şöyle düşünmüş. Demek ki bir ışığın büyük olması gerekmiyor. Karanlığı biraz olsun azaltması yetiyor. O gece hayatındaki hiçbir sorun çözülmemiş tabii ki. Kaybettikleri geri gelmemiş, beklediği cevap gelmemiş, geleceği hala belirsizmiş. Ama ilk kez uzun zamandır yarını düşünürken içinden şu cümle geçmiş. Belki her şey değişebilir. Ve insanın yeniden başlaması için gereken şey bundan fazlası değil aslında. Ertesi sabah uyandığında hayat aynı hayatmış. Fakat adam aynı adam değilmiş. Çünkü artık elinde bir cevap yok belki ama içinde bir ihtimal varmış. İşte ümit biraz da buymuş. Hayat size henüz güzel bir sonuç göstermemişken güzel bir sonun mümkün olduğuna inanabilmek. Çünkü insanı karanlıktan çıkaran her zaman güneş falan değil. Ya da işte gece oldu, hadi bakalım ardından aydınlık gelecek diye düşünüyoruz ya. Evet, insanı karanlıktan çıkaran her zaman aydınlık, güneş falan değil. Bazen yalnızca biraz daha dayan, birazcık daha dayan, sabah olabilir diyen küçücük bir ışık. İşte ben de şey düşündüm, bence de ümit tam olarak o ışık. İnanan kalbin karanlığa rağmen söndürmediği o ışık.

0: Evet, şimdi şöyle bir bakıyorum. Abla gider ayak bir şarkı armağan eder misin? Seni seçmeni istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Bir şarkı var çok özlediğim. Çok uzun zamandır da sizlerle paylaşmadım. O şarkıyı alayım sıraya o zaman. Belki birlikte severiz.
1: Ne yeni güne uyanma.
0: Evet, günün sözü 2. Tamer'den gelmiş. Ümit, hayatın sana hiçbir söz vermediği yerde bile kalbinin yarına inanmayı seçmesi. Kesinlikle katılıyorum. %100 katılıyorum ve alkışlıyorum. Çok iyiydi. Yusuf hocamdan bir mesajımız var. Tamam, izlediyseniz sorun yok hocam. Biz de Zeynep'in annesinin yanında kahve içiyoruz. Onların da çok selamları var. Ve hemen alıyorum bir yudum. Afiyet olsun. Kimler varsa orada hepsine sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Turdan sonra inşallah Isparta olur. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hadi bakalım, güzel bir yolculuk ve tatil diliyorum. Tura gidiyorlar ha. Valla turla nereye gidiyorlardı? Valla Özbekistan diyesim geldi de öyle bir yerlere gidiyorlar. Beklerim hocam her zaman için. Evet, hemen Isparta'lı Ayşe'nin radyosu açık, kalplerini göndermiş. Raşit'cim, abla, bahele, bahele ne diyeceğim sana? Bayağı geç kaldım da. Sen CIA'in casus kedi olayını biliyor musun? Çok eski. 20 milyon dolar para harcayıp da işe yaramayan projeyi. Yok artık ya. Nereden buluyorsunuz böyle muhabbetleri? Bilmiyorum Raşit. Ne? Vallahi bilmiyorum. Zaten neden böyle bir konuya değindin onu da bilmiyorum. Ya harikasın ya. Diyecek bir şey bulamadım. Evet, zamanın birinde bir kadın varmış. İşten eve giderken kahvesini yapıp hop koltuğa oturup Özlem Ayran'ı dinlemeyi hayal ediyormuş. Sonra aa, eve gelmiş. Bir de ne görsün, sevgili hayat arkadaşı evi talan etmiş, boya yapmaya hazırlanıyor. Kadın birden şoka girse de sonu güzel olacak diye umut edip günün tadını çıkarmaya devam etmiş. Çok iyiydi. Bu arada Şenol'un sanki bir mesajı vardı aşağılarda. Ha, Gönül'den bir fotoğraf ya. Ay Gönül, çok geç gördüm ya. Kaç dakika geçmiş? Oho, 10 dakika geçmiş. Gönül'cüm, hala kahven var. Aldım senin için bir yudum. Bu arada sevgili Zuhal'den bir fotoğraf var. Nokta, incir babamın bahçesinden. Of, çok severim inciri bu arada. Hele kara inciri çok severim. Afiyet olsun Zuhal'cim. Güzel yolculuklarınız olsun. Bak Şenol'un mesajını çok geç okuyorum ya. Kızmıştır şimdi. Çok kızmıştır. Şenol'cum valla aşağılarda kalmış. Çok özür diliyorum. Hayırlı cumalar Özlem Hanım. İçin. Valla kaç dakika olmuş? 11 dakika önce. Neyse, çok da geciktirmemişim. Hiç görmeye de bilirdim. İçimde kızmadığına dair bir ümidim var. Ve ekranda ben varım. Çok güzel. Hadi alıyorum bir yudum. İnşallah bitmemiştir. Benimki bir saatte bitmiyor. Seninki de 10 dakikada bitmemiştir diye düşünüyorum Şenolcum. Ve Özbekistan, bak doğru hatırlamışım. Özbekistan'a tura gidiyorlar Yusuf hocalar. Ay valla süper ya. Ümit et, gerçekle yaşa, şimdi buldum. Bak ya, çok iyi değil miydi? Ali'den gelmiş. Ümit et, gerçekle yaşa. Hem gerçekle yaşayacaksın hem de ümit edeceksin. Çok iyiydi. Ve Çağdaş Meddah'ta anlatı geçen haftaki bölümde bir izle, vaktin olursa pazartesi bana söylersin yine. Tamam, söz veriyorum, izleyeceğim Raşit'cim. Uzun zamandır Çağdaş Meddah'ı izlemiyordum. İyi ki hatırlattın. Ve hoşça kal ablacığım, herkese güzel. Dur, daha gidiyor muyum? Ha, gidiyorum ya. Gitmiyorum. Sefa'ya bir şarkı armağan edeceğim. Çok güzel bir hafta sonu dilerim. Çok öpüyorum. Güzel bir hafta sonu olsun. Arkadaşlar, belki radyonuz açık değildi ama sizlerden bir şey istedim. İsteğime devam ediyorum. İsteğimi istemeye devam ediyorum. Önemli, Ateş Yayın Evi'nden beni aradılar programdan önce ve rica ettiler. Ben de sizden rica ediyorum. Böyle şeyleri söylemeyi çok sevmediğimi artık biliyorsunuz ama Instagram Özlem Ayral profilinde Ateş Yayın Evi ile işbirliği halinde gelen bir videomuz var. Olay Yeri kitabımın tanıtımını yapmışlar. Rica ettiler. Storylerinizde, profillerinizde paylaşır mısınız? Ve beğeni istiyorum. İstiyorlar. Ben de istiyorum tabii ki. Ve lütfen yorumlarınızı paylaşımın altına bekliyorum. Önemli. Yani kendim için istemiyorum. Aslında kendim için istiyorum da biraz şey yayın evinin sevgili sahibi Nurcan Hanım'a karşı da mahcup olmak istemiyorum. Hani hep diyorum benim dinleyicilerim şöyledir böyledir. Sizden çok bahsediyorum. Ama lütfen beni mahcup etmeyin. O yüzden benim için değil diyorum. Tabii ki ucu bana dayanıyor. Ama yorumlarınız, beğenileriniz ve lütfen paylaşım yapın. Bunu da programın bir yerinde istemiştim. İstemeye de devam ediyorum. Önemli arkadaşlar. Böyle şeyleri istemediğimi biliyorsunuz. 40 yılda bir istedim. Bunu da lütfen ihmal etmeyin. Profilde takibi alırsanız sevinirim. Aa Şenol. Çok güzel bir sticker. Ay çok bayıldım buna. Teşekkür ederim ya. Ve yarın var mısın yayında? Eylül ayının ilk haftası ondan sordum. Evet, biraz sonra programdan sonra biliyorsunuz cihazım arızalı ve ben arızalı şekilde yayın yapıyorum aslında. O yüzden de çok stresli, arka planda stresli yayınlar yaptım. Size yansıtmamaya çalışarak. Bugün servise götüreceğim cihazı. İnşallah yarın cihazı almayı hayal ediyorum. Evet, yarın akşam Türkiye saatleriyle 22'de, Avrupa saatleriyle 21.00'da gecenin içinden keyfe keder programında var olmayı istiyorum arkadaşlar. Ali Süzen hocama da henüz yazmadım ama inşallah bir aksilik yoktur. Evet efendim, şöyle bir bakıyorum, devam. Yarın gece yayında olacağım inşallah. Bizimkinin yarım saati anca okuyorsun, Şenol'a 11 dakika çok diyorsun. Erdatlı babacığım yapma, gözünü seveyim, sen bari yapma ya, vallahi sen bari yapma ya, yapmayın böyle şeyler. Şu şarkıyı bir alayım sıraya da bir nefes alayım arkadaşlar. Ne oldu bir dakika, şarkıyı alamadım, bir daha alacağım sıraya. Evet, aldım sıraya. Biraz slow bir çalışma ama benim çok sevdiğim, çok da özledim, bende de anısı olan bir çalışma, aldım sıraya. Ve yarın gece yayın var mı canım? Evet var var. Vallahi var. Tamam var. İnşallah yarın gece yayındayım arkadaşlar. Benim şarkı hiç. Solun abla. Tamam saldım. İşte bu şarkı.

Evet, anısından da bahsedeyim. Sonra aklınıza bir şeyler gelmesin. Hep böyle bir yerlere bağlıyorsunuz ya, anısı var deyince. Bendeniz ve Serkan Kaya o kadar güzel yorumlamışlar ki, düet yapmışlar. Şimdi bu şarkıyla ilk tanıştığım yer Datça. Datça'da koylara doğru gidiyoruz. Arkadaşımın aracındayız. O zaman arabam falan yok. Ve bu şarkı çıktı. Manzara süper. 3 tane hanımefendiyiz araçta. Arkadaşıma döndüm, dedim ki ya bu Bendeniz. Evet dedi. İyi de ben Bendeniz'in bütün şarkılarını bilirim. Bunu bilmiyorum dedim. Vallahi bu süper dedi. Hepimiz sustuk ve bu şarkıyı dinledik. Yol, manzara harika. Ve gerçekten de 3 kere falan üst üste dinledik. Ve ben uzun zamandır dinlememiştim Sefa. İnşallah severek sen de dinlersin.

Evet, Ispartalı Ayşe'nin de dediği gibi nefes aldıkça umudumuz, dua yaptıkça da ümidimiz her daim olsun. Amin.

0: yolun sonunda.
1: Bazen insanın hayatında öyle günler olur ki elinde tutunacak bir dal, hiçbir dal kalmaz. Ne bir cevap vardır önünde, ne bir işaret. Sadece kendi içinden yükselen o sessiz ses kalır. Devam et, devam et. Evet değerli yol arkadaşlarım, belki yarının ne getireceğini bilmiyoruz. Belki bazı dileklerimiz hiç ama hiç gerçekleşmeyecek. Belki beklediğimiz insanlar beklediğimiz zamanda gelmeyecek. Ama hayat zaten hiçbir zaman bize kesinlik sözü vermiyor ki. Ve bize düşen zannediyorum ki bu belirsizliğin içinde kendimize yön bulmak. Çünkü ümit gözlerinizi kapatıp her şeyin yoluna gireceğini düşünmek değil. Ümit hayatın bütün itirazlarına rağmen kalbinin geleceğe kapıyı tamamen kapatmaması. Tamer'in de söylediği gibi. Bir gün geriye dönüp baktığımızda bugün aşılmaz sandığınız bazı şeylerin geride kaldığını göreceksiniz ki görüyorsunuz bence. Belki hayat bize istediğimizi vermeyecek. Ama hiç beklemediğimiz bir yerde, hiç düşünmediğimiz bir güzelliği önümüze koyacak. O yüzden bugün kendimize tek bir iyilik yapalım, olur mu? Henüz yazılmamış bir yarın için hüküm vermeyelim. Çünkü bazı güzel başlangıçlar insanın artık hiçbir şey değişmeyecek sandığı yerde öyle hazırlanır, bekler. Ve lütfen unutmayalım, kalbimizde hala inanacak bir neden varsa hayatla aramızdaki hikaye, evet o hikaye, bizim hikayemiz henüz bitmedi.

0: Evet, son bir sesli mesajımız var sevgili
1: Ama şunu
0: Raşit'ten.
1: söylemeden de geçmeyeceğim. Sen bir kedi seven olarak, hani bir kedin var ya evde, bayağı duygulanırsın baktığında.
0: Bakacağım bakacağım. Söz
1: Çünkü hani
0: veriyorum.
1: neler yapmışlar neler. Hani ben bile bayağı şey oldum, hani böyle sinirlendim ettim. Hani izle, yani gerçekten izle.
0: Muhakkak
1: Tavsiye
0: izleyeceğim.
1: ederim. Hadi görüşürüz.
0: Söz veriyorum izleyeceğim. Teşekkür ederim Raşit. Evet efendim. Şimdi güzel bir Sezen Aksu çalışması zannediyordum ki güzel bir çalışma. Ama çok hüzünlü şarkılara yer verdik bilmeden istemeden bugün.
2: Yeni baştan.
0: Evet, temposu biraz güzeldi. Sözleri ezbere bilmediğim için bazı şarkılar ayrılık ayrılık koktu. Ayrılmayalım efendim. Allah ayırmasın bizi. Yarın gece inşallah Türkiye saatleriyle 22.00, Avrupa saatleriyle 21.00'da gecenin içinden keyfe keder. Gece programa katılamayanlar için pazartesi yine aynı saatte bu güzel frekansta buluşabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Mola vakti diyorum. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Güzel sabahlarınız olsun, güzel anılar biriktirin inşallah. Cumartesi gecesi ya da pazartesi aynı saatte buluşabilmek umuduyla. 22. bin yana da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok teşekkür ediyorum. %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Programımıza destek oldukları için. Görüşebilmek umuduyla sevgiyle kalın diyorum.

0: Biyomerdan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Başörtüsü yasağı kararlılıkla uygulanacak. Avusturya Entegrasyon Bakanı Claudio Bauer, okullarda 14 yaş altındaki kız öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının kararlılıkla uygulanacağını açıkladı. Bauer, okul yönetimleri ve öğretmenlerin uygulama konusunda eğitim müdürlüklerinden destek alacağını, bildirilen ihlallerin takip edileceğini ve gerekli durumlarda cezaların uygulanacağını söyledi. Yarı zamanlı çalışanların sayısı artıyor. Avusturya'da 2026'nın ikinci çeyreğinde çalışan sayısı yaklaşık 4,5 milyonla geçen yılın aynı dönemine göre değişmedi. Statistik Avusturya verilerine göre yarı zamanlı çalışanların sayısı 57.200 artarken tam zamanlı çalışanların sayısı 57.400 azaldı. Ülkede yaklaşık 1,45 milyon kişi yarı zamanlı çalışıyor. Nefret söylemleri nedeniyle yorumları kısıtladı. Avusturya İslam Cemaati sosyal medya hesaplarında artan nefret söylemleri, hakaret ve kişisel saldırılar nedeniyle yorumları geçici olarak büyük ölçüde kısıtladı. İGGÖ eleştiri ve farklı görüşlere açık olduklarını ancak nefret, tehdit ve hakaret içeren yorumların kabul edilemeyeceğini belirtti. Suç teşkil edebilecek yorumların kayıt altına alınarak gerektiğinde yetkili makamlara bildirileceği açıklandı. Yorumların saygılı bir tartışma ortamında yeniden sağlandığında tamamen açılması planlanıyor. Yeni doğan çocuklara 500 euro başlangıç desteği planlanıyor. Avusturya hükümeti yeni doğan çocuklar için geleceğin deposu adı verilen yeni bir birikim sistemi üzerinde çalışıyor. Plana göre 2027'den itibaren doğan çocuklara devlet tarafından 500 euroya kadar başlangıç desteği verilecek. Ailelere de çocukları adına yılda 5000 euroya kadar para yatırılabilecek. Birikimlerden 18 yaşına kadar sermaye kazancı vergisi ve hesap işletim ücreti alınmaması, paranın ise çocuk 18 yaşına geldiğinde kullanılabilmesi planlanıyor. Başörtüsü yasağı için yeni davalar geliyor. Avusturya'da 14 yaş altındaki kız öğrencileri kapsayan okullarda başörtüsü yasağının yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni davaların açılması bekleniyor. Bazı öğrencilerin yasağa karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurabileceği belirtilirken, İslam Cemaati de dava açmak isteyen öğrencileri destekleyeceğini açıkladı. Ümit Vural başörtüsü yasağına uyulmasını istedi. Avusturya İslam Cemaati Başkanı Ümit Vural, ORF'e yaptığı açıklamada okullarda 14 yaş altındaki kız öğrenciler için uygulanacak başörtüsü yasağını değerlendirdi. Vural, yürürlükte olduğu sürece yasaya uyulması gerektiğini, ancak uygulama sırasında çocukların yararının da gözetilmesi gerektiğini söyledi. Başörtüsü takmakta ısrar eden kız öğrencilerin kaygılarının anlaşılması gerektiğini belirten Vural, yasaya uymama çağrılarını desteklemediklerini vurguladı. Okullarda başörtüsü yasağı başladı. Avusturya'da devlet ve özel okullarda 14 yaş altındaki kız öğrenciler için başörtüsü yasağı 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Yasağa uyulmaması halinde önce öğrenci ve velisiyle görüşülerek uyarı yapılacak. İhlalin devam etmesi halinde ise 150 ila 800 euro arasında para cezası uygulanabilecek. Yukarı Avusturya'da okullar öğretmen arıyor. Yeni eğitim yılının başlamasına kısa süre kala Yukarı Avusturya'daki bazı okullarda öğretmen açığı devam ediyor. Özellikle ilkokul ve ortaokullarda Almanca, İngilizce ve matematik öğretmenlerine ihtiyaç duyuluyor. Öğretmenler Sendikası ise açıklanan resmi rakamların gerçekte yaşanan personel sıkıntısını tam olarak yansıtmadığını belirtiyor. Sınır kapılarındaki ödeme sorunları çözüldü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, gurbetçilerin sınır kapılarında yaşadığı trafik cezası ve otoyol ücreti ödeme sorunlarının çözüldüğünü açıkladı. Yapılan düzenleme ile çift ödeme ve plaka okuma sorunları giderilirken, eski araç sahibine ait cezaların yeni araç sahibinden tahsil edilmesinin de önüne geçildi. Sarıkaya, çalışmaların ilgili bakanlıkların koordinasyonuyla tamamlandığını belirtti. Viyana'da 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Viyana'nın 17. bölgesinde polis kontrolünden kaçmaya çalışan 29 yaşındaki bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında 2,2 kilo kokain bulunurken genişletilen soruşturma kapsamında Favoriten bölgesindeki bir evde yapılan aramada 4,7 kilo esrar ve 147 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda ayrıca binlerce euro nakit para bulundu. Akaryakıt indirimi Eylül sonuna kadar uzatıldı. Avusturya'da akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla uygulanan litre başına 1,9 centlik vergi indirimi Eylül sonuna kadar uzatıldı. Akaryakıt istasyonları ayrıca uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşleri pompa fiyatlarına hızlı şekilde yansıtmakla yükümlü olacak. Avusturya'da kişi başına 6.311 euro kamu borcu düşüyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülke genelinde kişi başına düşen ortalama kamu borcu 6.311 euro olarak hesaplandı. Steiermark 8.611 euro ile en yüksek borca sahip eyalet olurken Viyana'da bu rakam 7.342 euro oldu. En düşük kişi başı borç ise 3.285 euro ile Tirol'de kaydedildi. Graz'da 24 yaşındaki kadın evinde öldürüldü. Avusturya'nın Graz kentinde 24 yaşındaki bir kadın şehir merkezinde evinde öldürüldü. Polis olayın ardından kadınla aile bağı bulunduğu belirtilen 23 yaşındaki şüpheliyi apartmanın merdivenlerinde gözaltına aldı. Viyana'da sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu sıcak bir hava olacak. Gece en düşük sıcaklık 19 derece civarında olacak. Gündüzse en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Akşam saatlerinde ise bazı bölgelerde yağmur bekleniyor.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM haberi.
2: Viyana FM. Gurbette.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Türkçe Version. Sura İskenderli ile başlattık bu akşamki programı. Hepinize iyi akşamlar, hayırlı cumalar diliyorum sevgili dinleyiciler. Taştan Yürek live performansıyla Viyana FM'de olduğu şeref verdiniz, hoş geldiniz. Ben Akif Özcan. Hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Güzel bir akşam olmasını diliyorum. Haftanın kapanış programında sizinleyiz. Cumamız da mübarek olsun. Her zaman tabii ettiğiniz dualar kabul olsun ama cuma günü biraz daha hani herkesin, çok daha inananların dua ettiği bir gün olduğu için inşallah bugün daha makbul olsun dualarınız diyelim. Ve ardından da güzel bir hafta sonu temenni ediyorum her birinize. Yolda olanlar vardır, onlara iyi yolculuklar. Hala mesaide olanlara kolaylıklar diliyorum. Esnaflarımıza bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun, hepimiz için güzel bir akşam bizlerle olsun diyelim. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla başladık, devam edelim.

Evet, başladık, devam edelim. Nasılsınız? Umarım gününüz güzel geçmiştir. Her şey yolundadır. Varsa istekleriniz, güzel mesajlarınız, onları bize ulaştırabilirsiniz. +43 660 130 1979'dan +660 130 1979 Viyana FM WhatsApp mesaj ve istek numaramız. Gelen güzel mesajları değerlendirmeye başlayalım hemen. Arzu Hanım, iyi akşamlar. Sazbuk'tan sevgiler. Berkay'dan Nankördük şarkısını rica ediyorum demiş. Tüm nankörlere gelsin demiş. Gelsin. Ne demişler? Kör ol da nankör olma. Ama var, var. Etrafımızda bitmiyor bu nankörler. Yap yap yap, yaranamazsın. Sonra ne olur? Niye yaptın olur? Ben de şunu şunu yapıyordum olur. Olur yani, bitmez. Yapılanlar görülmez. Ah, ah bu nankörler. Allah bizleri nankörlerin gazabından korusun ya Rabbim. Amin. Var mı sizin etrafınızda nankörler diyeceğim ama nasıl olmasın ki? Herkesin etrafında, yakınında vardır, vardır. +43 660 130 1979'dan bekleniyor güzel mesajlar. Vay vay. Robert Hatemo, İnsan Sevince radyonuzda olacak. Pindrinks katkılarıyla başladık, devam ediyoruz. Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip etmeyi unutmayalım. Bu arada Süper Lig'de bu haftanın açılış maçı Başakşehir Galatasaray arasında oynanmaya başlandı. Maçın 13. dakikası geride kaldı. İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor mücadele. 0-0 beraberlikte devam ediyor. 13. dakika geride kaldı. Bir kez daha bu bilgiyi paylaşalım. Her iki takıma da başarılar dileklerimizi iletmiş olalım. Şarkımızı dinleyelim, sonrasında mesajlarla, isteklerle devam edelim. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Viyana.
1: İyi akşamlar. Viyana FM'in kıymetli dinleyicileri, Akif Özcan başladı, devam ediyor. Ayşegül Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Akif Bey, nankörler. Aman kaç tanesini sayayım diyor. Doğru söylüyorsunuz. O yüzden bu şarkıyı benden de tüm nankörlere armağan olarak gönderiyorum demiş. Armağan olsun. Ebru Yaşar, Amo 988, elini ver, elini tutarım şarkısını istiyorum diyor. Sevgili Ferit, iyi akşamlar. Graz'dan tüm dinleyicilerinize selam, sevgiler diyor. Çok teşekkürler, aldım o güzel şarkıyı da listeye, birazdan gelecek. Viyana FM burası, kaliteli müziğin adresinde Akif Özcan, Pindrinks katkılarıyla devam ediyor.

Harika bir çalışmada yine Tan Taşçı ve Serdar Ortaç düeti benim gibi olmayacak. Radyonuzda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan Pindrings katkılarıyla devam ediyor. İyi akşamlar Akif Bey, iyi yayınlar diliyorum demiş Nesrin Açıkgöz. Velse selamlar Kemal Bey'e de, Nesrin Hanım'a da gelsin güzel şarkılarımız. Haydi devam edelim Zeynep Dizdar'la programımıza. Az önce de ifade ettim, Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçı Başakşehir Galatasaray'ı ağırlıyor. Durum 0-0'da en son 13. dakikada bakmıştık. Şu anda 26 dakika geride kaldı ve Galatasaray 1-0 öne geçti Victor Osimhen'in 17. dakikada attığı golle. Devam edelim.

Akif Özcan mikrofonda sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz kıymetli dinleyiciler. Artı 43-660-130-1979'dan o güzel istek ve mesajlarınız ekranıma düşmeye devam ediyor hepinize. İlginizden, sevginizden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili Ahmet Kelte'ye bizleri dinliyor. Ahmetçim selamlar. Ben de bir şarkı rica ediyorum mümkünse diyor. Kayıp parça Hande Ünsal'dan. Çalmaz mıyız? Önce Sakiler geliyor. Gamzende'yi dinleyeceğiz. Galatasaray 1-0 mücadele devam ediyor. Ara ara bilgi vereceğim.

Ben bir istekte Hande Ünsal yorumuyla dinledik. Şimdi sıra Şahin ve Samet kardeşlerle devam edecek program. Ay Ay radyonuzda olacak. Viyana FM'de Akif Özcan, Pindrinks katkılarıyla sizinle. Emel Hanım da geldi. İyi akşamlar İzmir'den sevgiler diyor. Bir yandan Galatasaray maçına bakıyoruz eşimle. Bir yandan da sizi dinlemeye çalışıyoruz demiş. Harikasınız, ben de aynı durumdayım. İyi akşamlar sevgiler eşinize ve size de gelsin bütün güzel şarkılar. Başakşehir Galatasaray'ı ağırlıyor İstanbul'da. Dakika 40, durum 1-0 Galatasaray önde.

0: Dirty First Jam.
1: Yine çok güzel bir çalışmaydı. Bengü yorumuyla geldi. Kül Kedisi radyolarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Akif Özcan devam ediyor Pindirin katkılarıyla. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Güzel mesajlarınıza geliyor. Sevgili Efkan, iyi akşamlar abicim. İyi yayınlar diliyorum. 23. Viyana'dan herkese sevgiler diyor. Ersay Üner Deryaoğlu, Harbi ile Barbie çalarsan sevinirim demiş. Hemen gönderiyoruz. Sevgiler gönderelim. İyi akşamlar.

0: Viyana
1: Akif Özcan.
2: İyi akşamlar Viyana FM'in kıymetli dinleyicileri. Akif Özcan'lısınız. Devam edelim. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takip ve mesajlar bekleniyor. Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz. Efendim hemen ara ara haberler de aktarıyorum biliyorsunuz. Viyana FM Instagram adresimizden ve viyanafm.com'dan. Avusturya Entegrasyon Bakanı Claudio Bauer, okullarda 14 yaş altındaki kız öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının kararlılıkla uygulanacağını açıkladı. Bauer, okul yönetimleri ve öğretmenlerin uygulama konusunda eğitim müdürlüklerinden destek alacağını, bildirilen ihlallerin takip edileceğini ve gerekli durumlarda cezaların uygulanacağını ifade etmiş efendim. Evet, bu yasaklar hakkında düşünceleriniz varsa Instagram'da bu paylaşım altına yorumlarınızı yazabilirsiniz değerli dinleyiciler. +43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımızdan sizleri de tabii ki programımıza davet ediyoruz. Efendim, Avusturya hükümeti yeni doğan çocuklar için geleceğin deposu adı verilen yeni bir birikim sistemi üzerinde çalışıyor. Plana göre 2027'den itibaren doğan çocuklara devlet tarafından 500 euroya kadar başlangıç desteği verilecek. Aileler de çocukları adına yılda 5000 euroya kadar para yatırabileceklermiş. Birikimlerden 18 yaşına kadar sermaye kazancı vergisi ve hesap işletim ücreti alınmaması, paranınsa çocuk 18 yaşına geldiğinde kullanılabilmesi planlanıyormuş. Dediğim gibi bu konularla ilgili haberlerle ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. İyi akşamlar.

Allah! Bu nasıl gülmek, bu nasıl sevmek? İnsan değil, sanki bir melek. İdo tatlı ses yorumuyla devam. Viyana FM'de Pindirinx ile Akif Özcan yayında. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Akif Özcan. Artı 43 606.

Harika bir çalışma yine Harun Kolçak, rahmetli analım Kubat'la düeti Dualarım Yoluna radyonuzda oldu. İlk saatimizi geride bıraktık. İkinci saate merhaba diyoruz. Sevgili dinleyiciler, Viyana FM'de Akif Özcan Pindrings katkılarıyla yayında. Süper Lig'in açılış maçı Başakşehir Galatasaray mücadelesinde devre arasına girilmişti. Birazdan ikinci yarı başlayacak. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü var. İkinci yarıya Galatasaray 1-0 galip bir şekilde başlayacak Osimhen'in attığı golle. 16. dakikada kaydetti golünü. İstatistik yönünde de bakıldığında Galatasaray'ın üstün bir oyun oynadığını görüyoruz sevgili dinleyiciler. Bakalım ikinci yarıda futbol severleri neler bekliyor bu maçta? Ben de ara ara takip etmeye ve skorla ilgili de sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Ece Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Tekirden Sürün şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. İyi yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ederim. Hemen çalalım Tekirden bu şarkıyı. Ardından Burcu Güneş gelecek. Neresindeyiz aşkın isimli güzel çalışmasıyla radyonuzda olacak. O güzel çalışmayı da sevgili Fahri Bey armağan olarak gönderelim. Gaziantep'ten iyi akşamlar dilekleriyle ulaşmıştı. Burcu Güneş'ten bir şarkı istemişti. Ben de bu şarkıyı seçtim. Birazdan Gaziantep'imize armağan olarak göndermiş olacağız. +43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz.

Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Robert Hatemo, Giden Candan Gidiyor, Viyana FM'de olduğu Akif Özcanlısınız. Hepinize iyi akşamlar. Hayırlı cumalar ve şimdiden iyi hafta sonları dileklerimizi iletmiş olalım. Güzel mesajlarınız, istekleriniz geliyor sevgili Ümit. 10. Viyana'dan selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Simge'den Esmer Yangın çalarsanız sevinirim diyor. Aldım listeye, birazdan o da gelecek. Şimdi Mustafa Sandal Aşkına Destan'la radyonuzda olacak bu güzel şarkıyı da. Serpil Hanım istemiş. İyi akşamlar 23. Viyana'dan herkese. Sevgiler gönderiyorum ve iyi hafta sonları diliyorum demiş. Ve isteğini yazmış. Çalarsanız sevinirim diyor. Ne demek? Aldık listeye, birazdan gelecek. Önce Mustafa Sandal.

Mustafa Sandal ve Aşkına Destan kulaklarınızda oldu. Viyana Efendisi'niz Akif Özcan devam ediyor. Herkese iyi akşamlar. Sıfır şeker, sıfır kalori vegan içeceğimiz Pindrinks Akif Özcan'ı sunuyor. Sıfır stres, sıfır şeker, nefis lezzetler Pindrinks'le sizleri bekliyor. Avusturya'da tüm marketlerde Pindrinks'i alabilir, keyifle içebilirsiniz. Artı 43 660 130 1979'dan güzel mesaj ve isteklerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Güzel bir cuma akşamında sizlerle birlikteyiz ve bu haftayı kapatıyoruz. Yeni haftaya merhaba diyeceğiz. Güzel istekleriniz gelmeye de devam ediyor. İşte onlardan bir tanesi Esmer Yangın ve Simge ile devam edecek program. Bu arada Galatasaray-Başakşehir mücadelesinde 1-0'lık üstünlüğünü devam ettiriyor sevgili dinleyiciler. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Ama Başakşehir de ikinci yarıya gerçekten iyi başladı. Bakalım maçın ilerleyen dakikalarında futbol severleri daha neler bekliyor? Victor Osimhen'in 16. dakikada kaydettiği golle Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü var. Maçın 58. dakikası. Hepinize iyi akşamlar. Mesaj ve istekleri bekliyorum.

Edel, Doğukan Sarıtaş, daha neler neler. Gülizay'la, yani listemiz oldukça renkli. Hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleriyle. Evet, Başakşehir İstanbul'da Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelede 62. dakika geride kaldı. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Ama ikinci yarıda açıkça söyleyeyim, yani bir Galatasaraylı olarak söylüyorum bunu, bir futbol sever olarak, Başakşehir çok istekli başladı. Bayağı ataklar yapıyor ama henüz golü bulmuş değil. Tabii kendi adıma umarım bulamazlar diyorum ama etkili başladığını, güzel bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. Golü bulmaya çalışıyor. Bakalım Galatasaray bu oyuna karşılık nasıl bir tepki verecek? Tabii burada Galatasaray'ın kötü olduğu anlamına gelmez ama Başakşehir'in de istekli olduğu gerçeğini görmek gerekir. 1-0'lık üstünlüğü devam ederken Galatasaray'ın maçta Başakşehir'in baskın olduğunu en azından ikinci yarıda şu dakikaya kadar söyleyebiliriz. Tabii Galatasaray'ın da kaçırdığı pozisyonlar var. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler göreceğiz. Bu arada Davinson Sanchez'in ve Şalai'nin de ikinci yarıdaki büyük etkisinden bahsetmek lazım. Savunmada gerçekten önemli gelişmeler kaydettiler ve oluşabilecek golleri önlediler. Hala da Başakşehir'in gol bulma etkisi inanılmaz. Yani çok değişik bir maç. Çok hırslı bir mücadele, bir final mücadele şeklinde oynanıyor sanki. Yani çok enteresanlıklar var. Bakalım neler olacak. Şimdi bir sarı kart çıkıyor. Şalai'ye çıkacak sanırım. Tam da Şalai'den bahsetmişken yine savunmada Şalai'nin bir etkisi oldu. Evet, Şalai'ye çıktı. Sarı kart gördü sevgili dinleyiciler. Bakalım neler olacak. Programımız devam ediyor. Sırada yine çok güzel bir çalışmamız var değerli dinleyiciler. Tantaşçı ve benden bir sen olmaz diyeceğiz. Bu arada bir penaltı atışı olacak mı? Hemen onu da kontrol edeceğim. Bir penaltı durumu olursa size aktaracağım.

Evet, Başakşehir'in penaltı atışını ben de netleştirmek istedim. Penaltı kullanılacak Şalay'da sarı kart gördüm. Başakşehir bayağı golü bulmaya çalıştı zaten ve sonunda artık penaltıyla herhalde bunu sağlayacaklar. Bakalım, penaltı atışı hala olmadı ama size bilgi vereceğim. Bu güzel şarkıyı dinleyelim, sonrasında gelen güzel mesajlarınızı değerlendirmeyi sürdüreceğiz ve ara ara da Süper Lig'deki bu önemli mücadeleyle ilgili sizlere bilgiler aktaracağım. Hepinize iyi akşamlar.

0: Akif Özcan.
1: Evet sevgili dinleyiciler, Viyana FM'desiniz. Akif Özcan devam ediyor. Pindrinks katkılarıyla yine çok güzel bir çalışmaydı. Tantaşçı benden bir sen olmaz dedik. Şimdi ritmi biraz daha yükseltelim. Hande Ünsal Koç Gel'le kulaklarınızda olacak. Bu arada Başakşehir penaltıyla golü buldu. Durum 1-1.

0: hadi eyvallah.
1: Evet, Galatasaray hırslanınca gerçekten gaza gelen bir takım. Hemen 2-1 cevabını verdi Galatasaray. Torreira'nın muhteşem golüyle inanılmaz bir paslaşma. Rafael Leao, yani yeni transfer de şu an oyunda. Onun çok güzel pası, ardından Barış'ın harika pası Torreira'ya. Ondan Jakobs'a, Jakob'dan tekrar Torreira'ya verilen bir pas. Yani bu golün mutlaka izlenmesi lazım daha sonra. Müsait olduğunuzda bir bakın yani bu gole. Galatasaray'ın ikinci golü gerçekten çok güzel oldu. 2-1 oldu durum. 73. dakika oynanıyor. Başakşehir 1, Galatasaray 2. Mücadele sürüyor Süper Lig'de. 4. haftanın ilk mücadelesi. Akif Özcan'ın Spindrinks katkılarıyla devam ediyor. Sırada Bengü var. Sebebi sensin.

0: Multiversian.
1: İyi akşamlar, iyi eğlenceler dileyelim hepinize bir kez daha. Sebebi Sensin ve Bengü radyonuzda oldu. Devam edelim. Arzu Hanım, iyi akşamlar. İstanbul'dan sevgiler, Salzburg'daki canım Hanife'me gelsin sıradaki şarkı diyor. Asel, Doğukan Sarıtaş'tan. Gelsin.

El kulaklarınız doldu. Öncesinde Doğukan Sarıtaş'tan dinlemiştik, güzel bir çalışma. Asel radyonuzda oldu. Sırada Gülizay'la var. Sur şarkısıyla radyolarınızda olacak sevgili dinleyiciler. Süper Lig'de 4. hafta açılış maçında gerçekten kıran kırana bir mücadele var. Başakşehir Galatasaray arasında oynanıyor sevgili dinleyiciler. 2-2'lik beraberlik var ve Başakşehir az önce Umut Bozok Başakşehir'de daha doğrusu kart gördü ve Başakşehir 10 kişi oynuyor. Rafael Leão'nun az önce çok güzel bir pası vardı. Barış Alper'in enteresan bir vuruşu. Kale önlerindeki Barış'ın bu ilginç vuruşları ne olacak bilmiyorum. Yani tamam, çok iyi bir oyuncu. Belki böyle diyorum diye bazı Galatasaraylılar da kızabilir bana. Ama ne olursa olsun iyi bir oyuncu, yani koşuyor. Şimdi sadece koşmayla mı oluyor? Sadece koşmuyor. Orta açıyor, bazen gol atıyor, bazen asist yapıyor. Yani enerjisi yüksek. Geçen sene de yanlış hatırlamıyorsam Süper Lig'de de yılın oyuncusu seçilmişti. Yani bu istatistikler boşa değil. Hani hakkını verelim ama bazı noktalarda da gerçekten çok enteresan hataları olduğunu düşünüyorum Barış'ın. Özellikle bu kale önünde kaçırdığı goller bayağı bir çoğaldı. Bildiğin böyle tavana diker diye bir tabir kullanırız ya. Öyle enteresan şutları var. Yani kale önünde bu kadar basmaya ne gerek var, onu da anlamış değilim. Yani sert vurabilirsin de. Yani sen halı sahada top oynayan bir genç değilsin ya. Barış Alper Yılmaz'sın sen yani. Bunun hakkını ver artık. Kale önlerinde böyle goller, en azından kale önünde bari kaçırma. Bunu hem bir Galatasaraylı hem bir futbol sever olarak söylüyorum. Yani bu goller kaçması Barış için hiç uygun hareketler değil bence. Bence daha iyisini kesinlikle yapabilir. Bu noktalara bence çalışması lazım.

0: Offside kontrolü var VAR'da. Maçın 84. dakikası geride kaldı. 2-2'lik beraberlik var. Eğer Galatasaray'ın golü geçerli sayılırsa 3-2 olarak maç devam edecek. Geçerli olmazsa 2-2 beraberlik olacak sevgili dinleyiciler. Şimdi Burak King ve Öykü Gürman'la devam edeceğiz. Bir Sana isimli bu güzel çalışma kulaklarınızda olacak. Pindrinks katkılarıyla beraberiz. Son mesajları artı 43 660 130 1979'dan bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, şöyle hemen bir mesajımız daha var. Ejin Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Buradayız. Akif Bey sizinle izliyor. Çok teşekkür ederim. Tuğba Yurt'tan Bu Son Olacak şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Aldım isteği. Önce bu güzel şarkıyı dinleyelim. Sonra da sizin isteğinizi paylaşacağız.
1: Yöne.

0: Galatasaray'ın 3. golü geçersiz sayıldı offside gerekçesiyle. Durum 2-2, maçın 88. dakikası. Çok enteresan bir maç oldu. Bakalım kalan birkaç dakikada değişim olacak mı maçta? Burak King ve Öykü Gürman Bir Sana şarkısıyla radyolarınızda oldu. Sırada Tuğba Yurt var, Busan olacak. Ardından Rust, Ayrılığın Kitabı. Sonrasında yavaş yavaş vedaya doğru ilerliyoruz. Hepinize iyi akşamlar.
1: Biyomerva.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Başörtüsü yasağı kararlılıkla uygulanacak. Avusturya Entegrasyon Bakanı Claudio Bauer, okullarda 14 yaş altındaki kız öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının kararlılıkla uygulanacağını açıkladı. Bauer, okul yönetimleri ve öğretmenlerin uygulama konusunda eğitim müdürlüklerinden destek alacağını, bildirilen ihlallerin takip edileceğini ve gerekli durumlarda cezaların uygulanacağını söyledi. Yarı zamanlı çalışanların sayısı artıyor. Avusturya'da 2026'nın ikinci çeyreğinde çalışan sayısı yaklaşık 4,5 milyonla geçen yılın aynı dönemine göre değişmedi. Statistik Avusturya verilerine göre yarı zamanlı çalışanların sayısı 57.200 artarken tam zamanlı çalışanların sayısı 57.400 azaldı. Ülkede yaklaşık 1,45 milyon kişi yarı zamanlı çalışıyor. Nefret söylemleri nedeniyle yorumları kısıtladı. Avusturya İslam Cemaati sosyal medya hesaplarında artan nefret söylemleri, hakaret ve kişisel saldırılar nedeniyle yorumları geçici olarak büyük ölçüde kısıtladı. İGGÖ eleştiri ve farklı görüşlere açık olduklarını ancak nefret, tehdit ve hakaret içeren yorumların kabul edilemeyeceğini belirtti. Suç teşkil edebilecek yorumların kayıt altına alınarak gerektiğinde yetkili makamlara bildirileceği açıklandı. Yorumların saygılı bir tartışma ortamında yeniden sağlandığında tamamen açılması planlanıyor. Yeni doğan çocuklara 500 euro başlangıç desteği planlanıyor. Avusturya hükümeti yeni doğan çocuklar için geleceğin deposu adı verilen yeni bir birlik.
2: Sevgili dinleyiciler, hepinizden özür diliyorum. Zaten vedamızı da edecektik. Son şarkımızda artık aranızdan ayrılmış olalım. Hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Değerli sponsorlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan tüm sponsorlarımıza ama son güncel sponsorum Pindrinks'e de özellikle teşekkürümü etmiş olayım. Program bitiyor. Pazartesi yeniden görüşmeyi ümit ediyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Son şarkımız Soner Sarıkabadayı'dan geliyor. Seveni arıyorum, kulaklarınızda olacak. Hemen son bir maça da bir bakacağım sevgili dinleyiciler. Galatasaray 3-2 öndeydi ve maç bitti sevgili dinleyiciler. Pazartesi görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Viyana FM. Devlet tarafından 500 euroya kadar başlangıç desteği verilecek. Ailelere de çocukları adına yılda 5000 euroya kadar para yatırılabilecek. Birikimlerden 18 yaşına kadar sermaye kazancı vergisi ve hesap işletim ücreti alınmaması, paranınsa çocuk 18 yaşına geldiğinde kullanılabilmesi planlanıyor. Başörtüsü yasağı için yeni davalar geliyor. Avusturya'da 14 yaş altındaki kız öğrencileri kapsayan okullarda başörtüsü yasağının yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni davaların açılması bekleniyor. Bazı öğrencilerin yasağa karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurabileceği belirtilirken, İslam cemaati de dava açmak isteyen öğrencileri destekleyeceğini açıkladı. Ümit Vural başörtüsü yasağına uyulmasını istedi. Avusturya İslam Cemaati Başkanı Ümit Vural, ORF'e yaptığı açıklamada okullarda 14 yaş altındaki kız öğrenciler için uygulanacak başörtüsü yasağını değerlendirdi. Vural, yürürlükte olduğu sürece yasaya uyulması gerektiğini, ancak uygulama sırasında çocukların yararının da gözetilmesi gerektiğini söyledi. Başörtüsü takmakta ısrar eden kız öğrencilerin kaygılarının anlaşılması gerektiğini belirten Vural, yasaya uymama çağrılarını desteklemediklerini vurguladı. Okullarda başörtüsü yasağı başladı. Avusturya'da devlet ve özel okullarda 14 yaş altındaki kız öğrenciler için başörtüsü yasağı 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Yasağa uyulmaması halinde önce öğrenci ve velisiyle görüşülerek uyarı yapılacak. İhlalin devam etmesi halinde ise 150 ila 800 euro arasında para cezası uygulanabilecek. Yukarı Avusturya'da okullar öğretmeni arıyor. Yeni eğitim yılının başlamasına kısa süre kala Yukarı Avusturya'daki bazı okullarda öğretmen açığı devam ediyor. Özellikle ilkokul ve ortaokullarda Almanca, İngilizce ve matematik öğretmenlerine ihtiyaç duyuluyor. Öğretmenler Sendikası ise açıklanan resmi rakamların gerçekte yaşanan personel sıkıntısını tam olarak yansıtmadığını belirtiyor. Sınır kapılarındaki ödeme sorunları çözüldü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, gurbetçilerin sınır kapılarında yaşadığı trafik cezası ve otoyol ücreti ödeme sorunlarının çözüldüğünü açıkladı. Yapılan düzenleme ile çift ödeme ve plaka okuma sorunları giderilirken, eski araç sahibine ait cezaların yeni araç sahibinden tahsil edilmesinin de önüne geçildi. Sarıkaya, çalışmaların ilgili bakanlıkların koordinasyonuyla tamamlandığını belirtti. Viyana'da 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Viyana'nın 17. bölgesinde polis kontrolünden kaçmaya çalışan 29 yaşındaki bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında 2,2 kilo kokain bulunurken genişletilen soruşturma kapsamında Favoriten bölgesindeki bir evde yapılan aramada 4,7 kilo esrar ve 147 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda ayrıca binlerce euro nakit para bulundu. Akaryakıt indirimi Eylül sonuna kadar uzatıldı. Avusturya'da akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla uygulanan litre başına 1,9 centlik vergi indirimi Eylül sonuna kadar uzatıldı. Akaryakıt istasyonları ayrıca uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşleri pompa fiyatlarına hızlı şekilde yansıtmakla yükümlü olacak. Avusturya'da kişi başına 6.311 euro kamu borcu düşüyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülke genelinde kişi başına düşen ortalama kamu borcu 6.311 euro olarak hesaplandı. Steiermark 8.611 euro ile en yüksek borca sahip eyalet olurken Viyana'da bu rakam 7.342 euro oldu. En düşük kişi başı borç ise 3.285 euro ile Tirol'de kaydedildi. Graz'da 24 yaşındaki kadın evinde öldürüldü. Avusturya'nın Graz kentinde 24 yaşındaki bir kadın şehir merkezinde evinde öldürüldü. Polis olayın ardından kadınla aile bağı bulunduğu belirtilen 23 yaşındaki şüpheliyi apartmanın merdivenlerinde gözaltına aldı. Viyana'da sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu sıcak bir hava olacak. Gece en düşük sıcaklık 19 derece civarında olacak. Gündüzse en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Akşam saatlerinde ise bazı bölgelerde yağmur bekleniyor.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM haber.
2: Viyana FM.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restoran 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restoran 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.10 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım.

Bir de şunu hatırlatalım, bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle devam edecek. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eserle birlikte programın startını verdik ve her zaman olduğu gibi gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza gönderdik. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, bu akşam için sizlere mantığınızla hisleriniz çatıştığında, mala okuyamadım. Mantığınızla hisleriniz çatıştığında genellikle hangisine teslim olursunuz, neden diye sorduk. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınızı tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı. Onlara geçmeden önce bir güzel eser daha dinleyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Hemen şöyle mesajlara dönelim. Sevgili Metehan bizlere ulaşmış. Abi Sezen Aksu yayınlasana, annemin de selamı var. Bu arada demiş, eyvallah teşekkür ederim. Sevgili Metehan'a ve ailesine, annesine selamlarımızı göndermiş olalım. Birazdan alacağım listeye. Bilgin olsun, Sezen Aksu'dan güzel bir çalışma. Benim de çok sevdiğim isimlerden bir tanesidir bu arada. Bilenler bilir. Eski ve sürekli dinleyenler bilir ki Sezen Aksu sevdamız sorgulanmaz, sorgulanamaz.

Sevgili Vahidin Bey bizleri dinliyor. Bir de güzel cevap ve mesaj göndermiş. Mesajın içerisinde soruya cevap varsa konuşmam için malzeme çıkmış demektir. Dolayısıyla o mesajları ayrı bir seviyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben genelde hislerime güvenirim çünkü o düşünceye kapılmamda bile bir mantık vardır demiş. Olabilir aslında, yani bakıldığında sıra dışı gibi geliyor ama olmayacak veya olamayacak bir şey de değil. Bunu ben de yaşıyorum çünkü hani şey diye düşünüyoruz hep, mantığımızla hareket etmeye alıştığımız için, her şeye bir neden, bir sebep aradığımız için, ya işte bu böyle yaptı ama acaba neden yaptı? İşte bunu böyle yapacağım ama neden böyle yapmalıyım? Onu kafamızda oturtmaya çalıştığımız için

aslında hislerimizi de mantığımızla yönetiyoruz. Tabii bunu herkes başaramayabiliyor. Bazılarının duygusu bir tık daha önde oluyor. En büyük ayıbı kendine yapan ve işin sonunda maalesef kaybeden insanlar da zaten bu yüzden kaybediyor. Ne oluyorsa bu yüzden oluyor. Güzel bir cevaptı. Çok teşekkür ederim. Serkan Kaya gelsin. Geçmiş olsun diyelim. Ardından Sezen Aksu'dan benim seçtiğim sürpriz bir çalışma gelecek. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Minik Selçe Sezen Aksu kulaklarımızdaydı. İşte biz buna Sezen Aksu etkisi diyoruz abi. Meta'nın yaşını bilmiyorum ama küçük olduğunu biliyorum. Şarkıyı Meta'nın ve annesi için gönderdik. Umarım keyifle dinlediler. Sezen Aksu zamansız ve görünen o ki kuşaksız isimlerden bir tanesi. Tıpkı arabesk gibi hangi kuşaktan olursan ol, yolun günün birinde mutlaka belli isimlere düşüyor abi. Minik Serçe de onlardan bir tanesi. Sevgili Metana ve annesine bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Şöyle biraz hafızamı yokladım. Ben Metehan'ı hatırladım. Ve biliyorum ki hafızam beni yanıltmıyor. Bir kez daha hoş geldin diyelim ve hazır. Benim sevdiklerim, benim sevdiğim isimler kısmına gelmişken bir de Sertab Erener dinlemeden olmaz ama öncesinde bir mesaj okumak istiyorum. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım. Sesindeyim, hoş geldin. Keyifli, mutlu, huzurlu, nazarsız, su gibi akan yayınlar dilerim. Eyvallah, teşekkür ederim. Bugünkü ikinci şiire talibim, soruna cevabım. Sanırım ben çoğu zaman hislerime teslim oluyorum. Çünkü bir şeyi gerçekten hissediyorsam, mantığım ne kadar aksini söylese de içimden geleni susturamıyorum. Bazen bunun beni üzdüğü ya da yanılttığı oluyor ama yine de keşke deneseydim demektense hissedip yaşamayı tercih ediyorum. Aslında doğru olan bu durumun dengeli olması. Bunun da bilincindeyim ama işte söylemek de olmuyor sevgilerimle demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Abi, dünyaya bir kere geliyoruz. Eğer bir şeyin neticesini görmeye hazırsak mental olarak, her şeyi göze aldıysak, bence mutlaka denemeliyiz bir şeyleri. Çünkü bu hayatın ikincisi biz ne kadar istesek de olmayacak ve bunu bilerek yaşıyoruz. En azından bilerek yaşamalıyız. Sertab Erener, belki de aşk lazım değildir diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Şimdi şiir okuyacağız dedik ama abi fon müziği de yani hiç şiirlik değilmiş. Şöyle yapalım. Hemen ikinci fon müziğini bulayım ben. Onu alalım listeye. İkinci şiir için bir fon müziği daha ayarlayalım. Haydi bakalım.

Usandım sevmekten. Utanır oldum bu sevdadan. Beni sevmeyeni seviyorum demekten dilimde, dizimde kalmadı der.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Vallahi şiir dinletmek isterken, şiir okumak isterken bile şarkı dinlettik. Bu akşam nasibimizde tek şehir varmış. Onu anladım. Şartları zorlamamak gerekiyor. Efendim, yavaş yavaş bu saatin sonuna doğru geliyoruz. Duygu Soylu gelsin Özgün'le birlikte ısırgan diyelim. Ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: aşk meçhul.
1: Damar, damar üstüne.
0: Aşk meçhul.
1: Alem, damar dinlesin.
0: Aşk meçhul.

0: Bilip ile aşkı meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
0: Aşkı meçhul.
1: Canım sağ olsun.
0: Aşkı meçhul.
2: Gönülden gönüle
0: damar şarkılarla
2: Melih ile
0: Aşkı meçhul devam ediyor. Aşkı meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşkı meçhul
0: devam ediyor.

Geldik en sevdiğim, en az konuştuğum, şarkıları bol bol konuşturduğum o saate. Artık 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Ahmet amcamız bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Sıradaki çalışmayla birlikte. İyi yayınlar evlat, sendeyiz. Soru biraz zor geldi demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sıradaki çalışmayı kendisine ve kızı Leyla Hanım'a armağan etmiş olalım. Hakan Gürses bizlerle birlikte olacak. Nazar değdi dünyama diyelim ardından. Buralardayız.

Güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, sorunun bizdeki cevabını sizlerle paylaşalım. Soruyla birlikte bu akşam için sizlere mantığınızla hisleriniz çatıştığında genelde hangisine teslim olursunuz, neden diye sorduk. Mantığınızla hisleriniz çatıştığında genelde hangisine teslim olursunuz? Vallahi ben mantıkçı adamım abi. İstisnalar haricinde tabi. Bazen bir şeyleri mantığın alır mı almaz mı çok da düşünmezsin. İşin sonunda belki üzülürsün. Ama oradan da ders almayabilirsin. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Efendim, Deniz Kurtoğlu bizlerle birlikte olacak. Bir daha söyle diyelim, ardından buralardayız.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle son mesajlara doğru dönmek istiyorum. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Sıradaki güzel çalışmayla birlikte Gökhan Güney bizlerle birlikte olacak. Ya Habibi diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Dubai'ye gönderdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Saatlerimiz 22.19 oldu bile. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Sevgili Hacer Hanım bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Mantığımla hislerim çatıştığında galiba ben hislerimin arasında kalıyorum. O yüzden kaybediyorum. Bir süre bundan sonra mantıktan ötesi yok diyorum ama iş ciddiye binince olay yine duygulara kalıyor demiş. Bunu yaşamayanımız yoktur ya. Ama her zaman da duygularla hareket etmek ne kadar doğru, orasını bilemedim. Arada bir düşünmek lazım. İki düşün bir söyle derler ya. Duygularla hareket edersen biraz şey olayı da var ya, hani ezilme durumun da söz konusu ya. Yani ne bileyim, biri sana değer veriyordur, sen öyle hissediyorsundur, İkna olmuşsundur buna, iyi dersin o insana, ona göre davranırsın. Ama o da işte senin onu nasıl gördüğünün farkındadır, ona göre davranır ve iyi niyetini suistimal eder ya. O yüzden arada mantıklı düşünmek de gerekiyor. Sırf ezilmeyelim, arada kalmayalım diye. Efendim, Erol iyi ses gelsin, sarhoşun tesellisi diyelim. Ardından babalar resteline geçiyoruz. Baba Müslüm bizlerle birlikte olacak. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, Müslüm Baba bizlerle birlikteydi. Kendisini ve hayat arkadaşı Muhterem Nur'u rahmetle yad etmiş olalım. Ve nihayet gecenin son şiiri için vakit geldi. Umarım bu kez fon müziğidir. Yine kendimi şiir için hazırlamışken araya bir söz girmez. Yavaş yavaş gecenin ve haftanın sonuna doğru gelmekteyiz. Haydi bakalım. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk olalım.

Günüm geçsin istemiyorum sensiz. Aşktan mı? Sevdadan mı? Adını sen koy. Gücenmiştim aşklara nedensiz. İnat mı? Yoksa hak mı? Adını sen koy. Bir bir gitti o benim dediklerim. Bir bir gitti. Kendim bildiklerim. Kader mi? Keder mi? Adını sen koy. Sen ağlama sevgilim. Gülümse. Sen varsan ben acıya bile gülerim. Sen ağlama sevgilim. Ağlarsan bu şehirden çeker giderim. İnandığım bütün sevdalar yalanmış meğer. Sevilecek, sevilecek yar mı var ki? İnandığım bütün aşklar yalanmış meğer. Bunu bana sen öğrettin. Sen öğrettin inan ki.

buradayım. Nerede kal dersen hep orada kalayım. Gönlünde mutluluk, yüzündeki tebessüm. Olayım, olayım, olayım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Öncesinde güzel bir şiir seslendirdik. Ve hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sırada Tekirdağ için güzel bir çalışmamız var. Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikte olacak. Sen Ağlama diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikteydi. Sen ağlama dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ben bu eseri Cengiz Kurtoğlu'ndan, doğrusunu söylemek gerekirse, listeye alırken ilk kez dinledim. Bence güzel yorumlanmış ender eserlerden bir tanesiydi. Umarım sizler de aynı duygu ve düşünce içerisinde dinlediniz. Efendim, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Ferdi Tayfur bizlerle birlikte olacak. Yar mı var sanki diyelim. Rahmetle yad etmiş olalım ardından. Veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizden bu akşamlık, bu haftalık bu kadar. Yarın yine aynı saatte. Saatler Avusturya'da. Yarın değil ki. Bu haftalık

0: utanır kendimi. Utanırdım.
1: Utanırdım.
0: Köşe bucak kaçardım aşk bendi mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi?
1: Vuslat aşkı yendi mi?
0: Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
2: Aşkı meçhul.
3: Aşkı meçhul.
2: Aşkı meçhul.
3: Gönülden gönüle
2: damar şarkılarla.
3: Melih ile.
2: Aşkı meçhul. Sona erdi. Aşkı meçhul.
0: Damar. Damar üstüne. Aşkı meçhul.

ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.